Almayanı horlama, baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1, 103, 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

büyük şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir dakika. Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: محمد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

vatanı uzak dur sitem etme. Ne fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine varır elbet, varır elbet doğru ok.

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabün Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.

Nice yıl asır oldu. Uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak? Her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar. Cemre'ye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde. Gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde. Gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlat.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'nın güzel kardeşleri, Bursa'mıza ve bizi kimler dinliyorsa herkese selam olsun. İnşallah Nida'dan Gönüllere programında gönül erlerinden hikmetler ve kıssaları almaya çalışacağız bu programda. Haydi hemen başlayalım. Dua etmek ve göklere açılıp ilahi nur tecellileriyle dolan avuçlar. Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami Kuddise Sirruhu yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir gece çok soğuk bir havada Allah Teala Hazretlerine dua ediyordum. O sırada bir elimi cebimden çıkardım. Fakat şiddetli soğuk sebebiyle diğerini cebimden çıkaramadım. Daha sonra da bu hal üzere uyudum kaldım. Rüyamda dua ederken dışarı çıkardığım ve göğe doğru açtığım elimin nur tecellileriyle dolduğunu, diğer elimin ise bomboş kaldığını gördüm. Bunun üzerine şu suali yönelttim. Ya Rabbi, niye böyle oldu? Bu sorum üzerine bana şöyle nida edildi. Biz dua ve niyaz için göklere açtığın eli nur tecellileriyle doldurduk. Cebinde gizlediğin göklere açmadığın eli ise mahrum ve yoksun bıraktık. Geçelim hissemize. Duanın kabul vakti. Mekke'de ilk Müslüman olanlardan biri Amr bin Abese'ydi radiyallahu anh. Kendisi cahiliye döneminde insanları sapıklık içinde görürdü. Her zaman putlara tapmanın anlamsız ve asılsız bir iş olduğunu idrak eden, asli fıtratını değişmemiş, kalbinin ve ruhunun telkinine kulak veren, sağduyulu ve basiretli bir kişiydi. Hazreti Amr, Mekke'de vahiy aldığını söyleyen ve daha önce duyulmamış bazı ilahi haberler veren bir zatın ortaya çıktığını duymuştu. Bu haber üzerine Mekke'ye gitti. O dönemler, İslam davetinin gizliden gizliye yapıldığı Bi'set'in ilk yıllarıydı. Mekke'ye gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nerede olduğunu soran Amr'a, onu ancak Kâbe'de gece ibadet ederken görebileceği söylendi. Gece olur olmaz Hazreti Amr, Kâbe ile örtüsü arasında gizlenip sevgili Peygamberimizi beklemeye başladı. Gecenin bir vakti kulağına gelen ses, Kâbe'yi tavaf eden Hazreti Resulullah'ın sesiydi. Bunun ardından Hazreti Amr, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip ona kim olduğunu, Allahu Teala'dan ne tür ilahi haberler getirdiğini, peygamberliğine kimlerin inandığı hakkında sorular yöneltti. Efendimiz aleyhisselam da ona, Allah'ın nebisi olduğunu, getirdiği ilahi vahyin akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak olduğunu, şimdiye kadar kendisine iki kişinin inandığını haber verdi. Amr bin Abese bu görüşmenin ardından Allah Resulüne tabi olduğunu bildirmiş ve Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulundu. Sen bugün bunu yapamazsın. Benim halim ve ortalığın hali malum. Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Hazreti Amr, Efendimizin sözünü dinleyerek ailesinin yanına döndü. Yıllar sonra kutlu Nebi'nin hicret ettiğini duyunca Medine'ye gitti. Orada Efendimizle görüştüğünde ona, ''Beni tanıdınız mı ey Allah'ın Resulü?'' diye sordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce onunla Mekke'de görüştüklerini söyledi. Ardından Amr bin Abese, Efendimiz'e namaz, abdest
ve gusül hakkında sorular sormaya başladı. Bir de üzerinde önemli durulması gereken bir vakit olup olmadığı ile ilgili şu soruyu yöneltti. Ey Allah'ın Resulü! Vakitler içinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Yine bir başka seferde Peygamber Efendimiz'e ''Ya Resulallah, hangi dua daha çok kabule şayandır?'' diye sorulmuş, Efendimiz şu cevabı vermiştir. Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar. Sevgili Peygamberimizin Hazreti Amr'a verdiği bu cevap Allahu Teala'nın kullarına karşı rahmet ve ikramının ifadesidir. Haber verildiği gibi Allah Teala kullarının kendisine sığınıp niyaz edebilecekleri kabul vakitleri bahşetmiştir. Bu kapsamda yıl içinde Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif gibi aylar, ay içinde Regaib, Berat, Mevlid ve Kadir geceleri gibi günler, gün içinde ise Cuma vakti ve teheccüd vakti gibi değerli anlar, duanın kabul anı olarak seçilmiştir. Kulluğun özü olarak nitelendirilen dua hakkında Yüce Rabbimiz, ''Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim.'' buyurarak, müminin kendisine niyaz etmesine her an mukabele edeceğini hatırlatır. Zira dua en temelde insanın varoluş amacıdır. Allah'ın rahmetinin tecellisi olarak kullarına ikram ettiği öyle değerli anlar ve mukaddes mekanlar vardır ki, bunlar müminin dualarının kabulü ve günahlarından arınması için birer fırsattır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Amr bin Abese'ye bu değerli kabul vakitlerinden birini haber vermiştir. Allah Teala'nın tayin ettiği kabul vakitlerini ve mukaddes mekanları Allah'a niyaz etmek için bir fırsat olarak görmek her zaman var ola gelmiştir. Ebediyet yolculuğu. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir seferinde Basra kabristanına girdim. Orada Mecnun Sadun'u görünce kuddisesi ruhu halini hatrını sordum. Bunun üzerine bana şöyle cevap verdi. Hiçbir hazırlığı ve yol azığı olmadan uzun bir yolculuğa çıkmak isteyerek akşamlayıp sabahlayan ve bütün kulları arasında adaletiyle hükmeden bir Rabbin huzuruna çıkartılacak olan kişinin hali nasıl olabilir? Bu sözlerin ardından Sadun şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Daha sonra aramızda şu konuşma geçti. Peki niçin ağlıyorsun? Vallahi ne dünya hırsından ne de ölüm ve çeşitli belaların korkusundan sebep ağlamıyorum. Bilakis ömrümde güzel amel işleyemediğim günden dolayı ağlıyorum. Çalışalım, yoksa bu durum mahcubiyet getirir. Can metaını diğer dünyaya çektiğimiz gün, yol azığımın az, yolumun uzak ve engellerin çetin oluşu beni ağlatıyor. Ayrıca bütün bunlardan sonra cennete mi yoksa cehenneme mi gireceğimi de bilmiyorum. O kabristanda ondan hikmetli sözler işittim. Devamında yine şöyle konuştuk. İnsanlar seni deli zannediyorlar. Bende delilik yok. Fakat Mevlam'a olan sevgim kalbime ve içime işledi.
Etim, kanım ve kemiklerim arasında ilmek ilmek dolaşıyor. Şair ne güzel söylemiş. Kapısında birçok tehlike olan Leyla'nın evinin yoluna ayak basmanın ilk şartı mecnun olmaktır. Kervan yol aldı ve sen hala uykudasın. Önünde çöl. Nereye gidersin? Yolu kimden sorar? Ne yaparsın? Halin nice olur. Allah Teala öteler ötesindeki varlığıyla kulu arasında öyle kuvvetli ve aşkın bir bağ kurmuştur ki bu yakınlık hiç koparılmayacak kadar sağlam ve sanki görülemeyip inkar edilecek kadar kalbin derinlerindedir. Kimileri bu bağı kendi benliğinden bile daha yakın hisseder ve ilahi cezbeyle nihayeti olmayan yakınlık derecelerine yükselir, kimileri ise bu ilahi cezbeden mahrum kalıp yoksunluk perdeleriyle ötelere sürülür ve uzaklık derekelerine kovulur. Unutmamak gerekir ki Allah Teala her kuluna yakınlık istidadı bahşetmiş ve kendi zatının bize yakın olduğunu şu ifadelerle haber vermiştir. Kaf Suresi 16. Ayet-i Kerime. Andolsun ki elbette insanı gerçekten biz yarattık ve nefsinin ona gizlice neler fısıldadığını ve ne tür vesveseler verdiğini çok iyi bilmekteyiz. Çünkü biz ilmimizle ona şah damarından daha yakınız. Bir yaratıcının yarattığı varlığa bu kadar yakın olması belki bizim açımızdan sürekli bir şuur ile hissedilmese bile anlaşılabilir bir bağdır. Elbette bunu daimi bir şuur ve idrak ile hissetmek, kulun azmine ve yakınlık kurmak için ortaya koyduğu çabaya bağlıdır. Lakin Allah'ın kulu ile kalbi arasına girmesi ve bize kendi benliğimizden

tam manasıyla icabet edin. Bilin ki şüphesiz Allah kişiyle kalbi arasına girmektedir. Şu da bir gerçektir ki muhakkak siz ancak O'nun huzuruna haşrolunacaksınız. O halde fırsatı kaçırmadan O'nun Resulünün taatına koşmakta çabuk davranın. İnsan şu soruyu sormalıdır. Allah Azze ve Celle bana ve kalbime bu kadar yakınken ben O'nun yüce ve aşkın zatına ne kadar yakınım? İşte cevabını aramamız gereken meçhul soru, Allah ile yakınlık tesis etmenin yolu da budur. Burada asıl odaklanmak gereken yer, Mecnun Sadun Hazretlerinin şu sözlerinde tecelli etmiştir. Bende delilik yok. Fakat Mevlam'a olan sevgim kalbime ve içime işledi. Etim, kanım ve kemiklerimin arasında ilmek ilmek dolaşıyor. İşte kişinin kalbiyle kendisi arasındaki o ilahi bağ bize bu sözcüklerle yansır. Kimileri bunu hissederek aşkın bir cezbeye kapılır, kimileri kendi kalbinden bile habersiz olarak yaşayıp, yaşayan ölüler kervanının prangalı bir mahkumu olur. İnsanın yol azığı az, çetin engellerle dolu olan vuslat yolu uzaktır. Ayrıca bu yolun sonunda cennette mi yoksa cehenneme mi gideceği de belli değildir. O halde kul, Allah'tan bu yakınlık bağını tesis etmeyi ve ilahi cezbeyle yücelmeyi niyaz etmeli. Allah'ım, bizi doğru yola eriştir. Bize tövbe eden bir kalp, niyaz eden bir dil bahşet. Bizi yüce zatına yakınlaştır. Kalbimizle benliğimiz arasındaki yüce varlığını bize hissettir. Bizi ve kalbimizi kirlerden arındır ve sana yaraşacak bir hale getir. Bizi ilahi cezbe ve tecellilerinle sana yaklaştır. Şüphesiz biz kendi yüce zatına sena ettiğin gibi seni yüceltir ve seni tesbih ederiz. Daimi murakabe halindeki zatlar ve Allah'a adanmışlık. Abdullah bin Ahnef yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Rüzbari Kuddise Sirruhunu ziyaret etmek için Mısır'dan Remle'ye doğru yola çıktım. Yolda İsa bin Yunus el-Mısri beni gördü ve aramızda şu konuşma geçti. Sana yol göstereyim mi? Evet, elbette. Sur şehrine git. Orada murakabe halinde bir şeyh efendiyle bir genci göreceksin. O halde onlara bir defa bakman, yani onlardan nasihat alman ömrün boyunca sana yeter. Sonra aç ve susuz bir vaziyette onların yanlarına vardım. Güneşin sıcağından beni koruyacak bir şey de yoktu. Onları kıbleye yönelmiş bir vaziyette murakabe halinde buldum. Selam verip onlara bir şeyler söyledim fakat benimle konuşmadılar. Allah aşkına benimle konuşun dedim. Bunun üzerine Şeyh Efendi başını kaldırdı ve şu sözleri söyledi. Ey Ahnef'in oğlu! Ne kadar az meşguliyetin var ki bunca vakit yolculuk yaparak buralara kadar geldin ve kendini bize adadın. Daha sonra başını eğdi ve aynı hal üzere sükût etti. Ben de öğle ve ikindi namazlarını kılıncaya kadar yanlarında kaldım. Bu arada açlığım ve susuzluğum gitti. Bu sırada genç müride bana vaaz et de faydalanayım dedim. Lakin genç, biz musibetlere uğramışız, vaaz verecek lisanımız yok dedi. 3 gün, 3 gece yanlarında kaldım. Bu süre zarfında

da hiçbir şey yiyip içmedik. Nihayet üçüncü günün akşamında kalbimden şöyle düşündüm. Bu iki zatın kalan hayatımda mutlaka bana fayda verecek bir tavsiyeleri olmalı. Tam böyle düşündüğüm sırada o genç başını bana doğru kaldırıp şöyle dedi. Bakışı ve nazarıyla sana Allah'ın yüce zatını hatırlatacak, sözüyle değil de yaptığı güzel işlerle sana nasihat edecek erdemli zatlarla beraber ol. Bu sözü söyledikten sonra dönüp gitti. Onları bir daha görmedim. Lisan-ı halim adeta şöyle ah vah ediyordu. Sabah olmadan önce bineklerini hazırlayarak göçüp gittiler. Geride kalan kalıntılar üstünde gözyaşları içinde bıraktılar beni. Geçelim kıssamıza. Sözlüğe baktığımızda korumak, muhafaza etmek anlamına gelen murakabe, tasavvufi bir terim olarak kalbi kötü şeylerden arındırıp muhafaza etmek ya da kulun her halinde Allah'ın kendisini gözettiğinin idrakinde olması diye bilinir. Buna göre murakabenin biri kulun Allah'a yönelmesini, diğeri ise kendi kalbine yönelmesini ifade eden iki yönü vardır. Murakabe, bir müridin kendi öz benliğine yönelmesi, bütün dikkatini nefsi ve kalbi üzerinde yoğunlaştırması, gönlünden ve zihninden geçen her şeyi arındırıp tezkiye etmesi, daha sonra da kendini Hakk'a vererek, derin tefekkürlere dalarak öteler ötesine yönelmesi, onun zatından başka her şeyden azade kalmasıyla gerçekleşir. İşte Allahu Teala'ya adanmak ve onun gayrısından soyutlanmak budur. Hazreti Musa da aleyhisselam bu konuda güzel bir örnektir. O çocukluğundan itibaren Allah'ın terbiyesi altında olduğu için asla haddini ve maksadını aşmamış, bilakis gençliğinde Allah'a şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, ben gerçekten hayır ve rızıktan yiyecek olarak az veya çok bana indirdiğin ve indireceğin şeye muhtaç biriyim. Ancak yaşı kemale erip de tebliğ görevini üstlenince şöyle dedi. Musa tayin ettiğimiz vakitte bizimle münacat için Tur Dağı'na gelince ve Rabbi onunla harf ve ses vasıtası olmaksızın yaratılmışların konuşmasına benzemekten münezzeh olan bir kelam ile konuşunca o, ''Ey Rabbim, göster bana yüce zatını da bakayım sana.'' dedi. Kasas Suresi 14 ve Araf Suresi 143. Ayet-i Kerimeler. Onun gençliğindeki en büyük niyazı, karnını doyurabilmek için Rabbine el açmak olmuştu. Oysa kemal çağındaki nihai arzusu aradan yoksunluk ve mahrumiyet perdelerinin kalkması ve sevgiliyi müşahede edebilmenin doyumsuz hazzına erişebilmekti. Yine anlatıldığına göre İbrahim bin Ethem Hazretleri dünyalık olarak her şey yerli yerindeydi. Fakat o dünyadan yüz çevirip hak yola yöneldi. Manevi halini düzeltmek ve her şeyden arınmak için kat ettiği mesafe Belh ile Merv arasıydı. Öyle bir mertebeye vasıl oldu ki, köprüden derin bir suya düşmek üzere olan bir adama uzaktan eliyle işaret etti ve adam havada olduğu yerde adeta asılı kalıp kurtuldu. İşte Allahu Teala'nın zatı dışındaki her şeyden soyutlanan ve daimi murakabe halinin sırrına erişen bir zat, onun iradesiyle kurbet makamlarında ilerlediği gibi, yeri gelince kerametiyle olmazları oldurur
ve onun iradesinin çeşitli tecellilerini gözler önüne sermek için bir aracı olur. Allahu Teala şu imtihan dünyasında bu gerçekleri görüp anlamayı, kendisinden başka insana el açmadan, istemeden ve rızasını kazanmış bir şekilde şu fani dünyadan göçmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin, amin, amin. Evet, geldik programımızın nihayetine. İnşallah anlattıklarımızdan bir şeyler aklımızda kalır. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde inşallah buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettik, affola. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbinden silme.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Sevdaya açılan adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür melodi ve ritimle.

0: Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden, her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Envarül Kulüp isimli eserden istifade etmeye devam edeceğiz bu programımıza da inşallah. Kıymeti dinleyenler, Tahrim Suresinin 8. ayet-i cellesinde Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ey iman edenler! Allah-u Teala'ya günahlarınızdan nasuh bir tövbeyle, sıdk ve ihlas ile ölünceye kadar bir daha işlememek üzere nefsine öğüt veren tövbekarlar gibi tövbe edin. Ey benim varlığıma ve birliğime bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğuma, suçları, kabahat ve günahları affederek yargılayacağıma iman eden, cennetime talip, rızayı ilahime ragıp, cemalime aşık olanlar. Eğer bana gerçekten iman ettinizse, bir gün huzuru ilahime gelerek, bana bütün hayatınızın hesabını vereceğinize sadakat ve samimiyetle kuşkusuz inanıyorsanız, bu dünya aleminde işlediğiniz suçların hepsine tövbe ve nedamet ediniz. Kabahat sınırını aşmasa bile o suçları bir daha işlemeyeceğinize ve o çirkin, kötü davranışları büsbütün terk edeceğinize, ölünceye kadar bir daha tekmil kabahat, hata ve günahlardan sakınıp kaçınacağınıza, onları hatırladıkça nedamet ve pişmanlık duyacağınıza, kendi kendinize ve bana söz vererek Hakk'a rücu ediniz buyuruyor Rabbimiz. İşte böyle bir tövbe nasuh tövbesidir ki, tövbe edilen suç, kabahat ve günahları tamamıyla terk etmek, onları bir daha asla işlememek, ömrün arta kalanını Hakk'a itaat etmekle geçirmeye ahd ve azmetmek, Hakk'a hakkıyla kulluk ve itaatte bulunmak, bütün kötülüklerden arınmış olarak teslim-i ruh etmek ve öylece vuslata yetmekle mümkün olur. Sözün burasında bir gerçeği dikkatinize sunmakta fayda ve yarar var. Allah-u Azimüşşan, Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ki, Tevbe Suresi 112, mealen, o bütün suç, kabahat, kötülük ve günahlarından tövbe edenler, sıdk ve ihlas ile Hakk'a ibadet eyleyenler buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede her türlü ibadetlerden önce tövbe etmemiz gerektiğine işaret buyurulmaktadır. Hakikaten her şeyden önce bütün kötülüklerden, suçlardan ve günahlardan ötürü tövbe etmek lazımdır ki ibadet ve taatin zevkine ve hazzına varabilelim. Nitekim bir diğer ayet-i cellede Rabbimiz Bakara Suresi 222'de Allah-u Teala günahlarından tövbe edenleri sever ve her türlü kötülük ve kirliliklerden arınanları da sever. Demek oluyor ki Allah Azze ve Celle önce tövbe ve nedametle Hakk'a rücu ederek içlerini ve sonra da su, sabun vesaire ile dışlarını temizleyip her iki manada da arınanları sever. Dikkat buyurulursa bu ayet-i kerimede tövbe edenler önce zikrolunmuştur. Peki böyle yaparsak ne olur? Bu sorunun cevabını da yine düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı Azim beyan buyurmaktadır. Tahrim Suresi 8. Olur ki Rabbiniz Celle Şane günahlarınızı örter de sizi altında ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah-u Teala peygamberini ve onunla beraber olan mümin kullarını utandırmaz, üzmez. Sıratı geçerlerken o müminlerin nurları önlerinde ve sağlarında yürür. Münafıkların ise nurlarının söndüğünü görünce, ey Rabbimiz, nurumuzu sönmekten koru, tamamla ve o nurunu bizden ayırma, bizi yarlıga, af
ve mağfiret buyur. Muhakkak ki sen her şeye hakkıyla kadirsin derler. Biraz daha açıklayalım. Merhameti bol, biz aciz ve günahkar kullarına karşı ihsan ve mağfireti mebzul olan Allah-u Teala Celle Celaluhu tövbelerimizi kabul buyurarak suçlarımızı, isyanlarımızı, hata ve nisyanlarımızı bağışlar ve bizleri nimetlerin en büyüğü olan cennetine idhal eder. Bizleri ebedi saadete eriştirir, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklının eremediği, dillerin ve kalemlerin tarih ve tavsivinden aciz kaldığı, kalplerin ve hayal gücünün göz önüne dahi getiremediği cennetine kabul buyurur. Kıymetli dinleyenler, o cennet ki çevresi zümrüt gibi yeşilliklerle süslü, ağaçlarının altından nehirler akar, dünyada benzeri olmayan çiçeklerle özenmiş ve bezenmiş tarlaları ortasında, saraylar ve köşklerle süslenmiş türlü türlü, çeşit çeşit nimetlerle müminler için hazırlanmıştır. Bahusus Allah ve Resulüne iman eden ve tövbelerinde sabit olan müminler, kabrin vahşetinden, kıyametin dehşetinden, günah ve masiyetlerinin hesabını vermek haşyetinden de emin olurlar. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olanlar asla utanıp üzülmezler. Her türlü azap ve ikaptan azade ve asude kalırlar. Mahşer yerinde müminlere bağış ve ihsan buyrulan nur, onların önlerini ve yanlarını aydınlatır. Dünya hayatında sırat-ı müstakimde oldukları, hak bildikleri İslam yolundan, hakka varan o doğru yoldan ayrılmayarak iman nuruyla yürüyüp gittikleri gibi, ahiret hayatında da gece karanlığından daha zulmetli, her adımı meşakkat ve eziyetli sırat üzerinden de iman ve İslam nurlarıyla önleri ve yanları ışıl ışıl aydınlanarak salimen geçer giderler. Dünya sıratını ve hayatını emniyet ve selametle nasıl geçirmişlerse, 3000 yıllık sıratı da nurları sayesinde öylece çabucak geçerler. Oysa içleri küfür ve isyan ile dopdolu olduğu halde, dışları İslam gibi görünen münafıkların nurları ise kıyamette sönüverir. Ve onlar küfür ve nifaklarının karanlıkları içinde kala kalırlar. Esasen dünya hayatında kalpleri nifak zulmetleriyle kararmış bulunduğundan, zahiren Müslüman görünmelerine mukabil, kendilerine muvaffak eden, verilen nur da sönüverir. Bunların karanlıklar içerisinde kaldıklarını gören müminler, kendi nurlarının da sönmesinden kaygılanıp, "Ya Rab, bizim nurlarımızı söndürme, geçmiş günahlarımızı af ve mağfiret buyur, zira sen her şeye hakkıyla kadirsin" derler. Kıymetli dinleyenler, bu söylediklerimize şaşırmayınız buyuruluyor. Dünya hayatında nifakları meydana çıkan, içleri başka ve dışları başka türlü olan, özleri sözlerine uymayan münafıkları görünce, "Aman ya Rabbi, şunlar gibi bizim de iman nurumuzu söndürme, hallerimizi onların hallerine döndürme" diye dua etmiyor muyuz? İşte kıyamet günü de iman nurlarının sönüverdiğini görünce de, iman ve İslam nurlarımızın sönmemesi için Rabbimize aynı şekilde tazarru ve niyazda bulunacağımızı Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede bize ihtar buyuruyor. Ey aşık-ı sadıklar! Ehli imana yakışan, irfan ve ishan sahibi olanlara yaraşan bu fani dünya hayatında Allah-u Teala'ya isyanda bulunmamak, ona kulluk ve itaatte daim ve kaim olmaktır. Çünkü Allah-u Azimüşşan'ın emirlerine hakkıyla ve tamamıyla uymak, nehilerinden layiki veçiyle sakınmak ve kaçınmak, Allah'tan korkan ve ona kul olmaya niyet edenlerin başlıca sermayeleridir. Bunun için de bütün günahlara tövbe ederek hakka isyanı terk etmek, Allah yoluna girmek, vuslat yolunun sonu olan makam-ı sıddıkiyete ermek isteyenler, hakka kurbiyetin ilk merhalesi, kulu hak rızasına eriştirecek merdivenin ilk basamağı olan
tövbeye sarılmalı ve o tövbelerinde sebat etmelidirler. Hak yoluna salik ve Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden bir hisseye malik olmak isteyenler her şeyden önce tövbe iklimine girmeli, işlediği kötülüklerden ötürü pişman olarak huzur-u Hakk'a yüz sürmeli, af ve mağfiret niyaz eylemeli ve bir daha da o kötülüğe asla dönmemelidir. Tövbe iklimine girmeyenler Allah-u Teala'ya yakın olamazlar. Tövbe iklimine girebilen mutlu ve kutlu kişiler ise Hakk'a yakın olmakla kalmaz, aynı zamanda rıza-i ilahiyeye nail ve vasıl-ı didar olurlar. Cüneyd-i Bağdadi Kudüs-i Sırruhu Hazretleri buyurmuşlardır ki, evveliyat tam ve sıhhatli olmayınca, yani temel sağlam bulunmayınca, üzerine kurulan bina da sağlam olamayacağı gibi, tövbeleri sağlam olmayanların da nihayet ve akıbetleri hayır olmaz. Bidayet tahsil olmayınca nihayette vasıl olunamaz. İsyan hastalığının ilacı ancak ve yalnız tövbedir. Ve o tövbe edilen günahı bir daha yapmamak üzere terk etmektir. İsyan hastalığına tövbe edilmeksizin deva bulunamaz buyuruyor. Tövbe etmek zararı def ve hak ile aradaki perdeyi ref etmektir. Kişinin isyanda bulunması ve suç işlemesi ise Allah-u Teala ile arasındaki yakınlığı uzaklığa saptırır ve aradaki perde ve engelleri de arttırır. Tövbe zararı def ve hicabı ref etmek, dinde ve dünyada müstakim olmak ve Hakk'a kurbiyetle menfaatler sağlamaktır. Zararı def etmek ise elbette ki menfaati celbetmekten evvel gelir. Kişi için kendisine lazım olan şeyi önceye almak elbette her şeyden önemlidir. Zira Allah-u Teala'ya itaat etmek ve merhamet ilahiyeye layık olmakla Hakk'a kurbiyet nasıl olur? Kul azap ve ikaptan kurtulur, cennet ve cemale nail olur. Demek ki işin başı itaattir. Sonra tövbe gelir ve nihayet o tövbe edilen kötülüğü bir daha işlememek gerekir. Bütün veliyullah, Allah dostları, ıslahına memur oldukları kişileri her şeyden önce tövbeye davet ederler. Bütün ibadet ve taatlerden önce taliplere tövbeyi önermeleri, onları isyandan el çektirip daha sonra ibadet ve taate yöneltmeleri bu hikmete mebnidir. Çünkü nefsin kötü sıfatları ancak tövbe ve istiğfar ile arınabilir. Bir yandan isyan ve kötülükler içinde bulunan ve diğer taraftan Hakk'a ibadet ve taate özenenlerin bu ibadetleri onlara Hakk'a vasıl etmez. Hatta belki Hak'tan uzaklaştırır. Buna mukabil tövbeye devam etmek, Hakk'a isyanı terk eylemek ve o tövbede sebat göstermek, işlediği kötülük ve suçlardan ötürü af ve mağfiret olunmasını niyaz etmek, gözyaşı döküp pişman olmak, insanı hak yoluna iletir ve maksadı âlâ olan rıza-i bâriye ulaştırır. Bütün peygamberler, peygamber-i izam,

0: tövbe sabununu gözyaşlarıyla köpürterek bunlardan paklanmaktır. Bunu yapabilenler nefislerini Kur'an-ı Azim'in nurlarıyla nurlandırır ve iki cihan serveri, aşıkların önderi, sadıkların rehberi, ahir zaman peygamberi olan Habibi Edibil Kibriya'ya layık ümmet olabilmek şeref ve mutluluğuna erişirler. Böylelikle kalplerine hak korkusu ve Allah-u Teala'nın muhabbeti siner. Bütün kötülükleri sıfıra iner ve bütün darlık ve sıkıntıları da diner. Eskiler tüylü emel derlerdi. Allah-u Teala'yı unutarak onun bahş ve ihsan buyurduğu sayısız ve hesapsız nimetlere gafil olarak yalnız dünya hayatını kazanmak, yalnız dünya saadet ve selametini düşünmek ve netice itibariyle dünya için ahireti terk etmek, ahiret korkularından, hesap, azap ve ikab kaygılarından habersiz gününü gün etmek, sonunu ve ne olacağını düşünememek tuli emeldir. Bu hal, yani tamahkarlık ve cimrilik dediğimiz şey ise kendisi tatlısı ve tuzusuyla karnını doyurduğu halde çevresindeki yoksulu, açığı, muhtacı düşünmemek yahut ne kendisi yemek ne de başkalarına yedirmemektir ki bundan Allah-u Teala'ya sığınırız. Manevi hal ise Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine salavat-ı şerife getirmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günlerden bir gün Medine-i Münevvere kabristanına şeref bahşetmişler ve görmüşler ki mezarlık içinde bazı yerlerde çürümüş ve dağılmış insan kemikleri bulunmaktadır. Bir zamanlar mağrur bir eda ile kasılan kafaların kemikleri yerlerde sürünüyor. Doymayan ağızlara ve gözlere toprak dolmuş. İnci dişler yerlerinden sökülüp saçılmış, kol bir tarafa, ayak bir tarafa dağılıp yayılmış. Evet, bunlar kim bilir kimin kafası, kimin azalarıydı. Kıymetli dinleyenler, bütün hırs ve mücadele ne içindi? Kim bilir kimin kafasıydı? Bir zamanlar o kuru kafanın içinde düşünen bir beyin, bütün vücudu idare eden muazzam bir sinir sistemi vardı. Ne oldu, nice oldu? Malım mülküm var diyordu. Dostum düşmanım var diye övünüyordu. Eline bir kuruş geçse seviniyor, bir kuruşunu kaybetse yeriniyordu. Bir zamanlar o da bizim gibi yiyor, içiyor, gezip dolaşıyor, ağlıyor, gülüyor, üzülüyor ve seviniyordu. Bir tahta kurusu veya bir sivrisinek çıksa tedirgin oluyor, yün veya pamuk döşekleri, ipekli yorganları beğenmiyordu. Belki de en pahalı cinsinden değerli kumaşlardan elbise diktirerek giyiniyor, nice fakirin bir tabağına hasret olduğu nefis yemekleri elinin tersiyle itiyor, olur olmaz herkesle ahbaplık edip konuşmaya tenezzül etmiyor, hasta veya kabir ziyaretlerine gitmiyordu. Belki de bu kuru kafa ölümü dört gözle bekleyen bir fakire aitti. Ömrü yokluk, darlık, sıkıntı ve hastalıklarla geçmiş ve ancak burada dinlenmişti. Öyle veya böyle, ahir ve akıbetimiz bu olduğuna göre neden Allah-u Teala'ya kulluk, Habibi Hüda'ya ümmetlik etmiyor, ibadet ve taatte tembellik ediyor, isyan ve kötülüğü terk etmiyoruz? Ne gaflet ya Rabbi! Evet, hepimizin akıbeti bu. Bunu da gözlerimize görüyor ve biliyoruz. Bu hal önünde sonunda hepimizin de başına gelecek ve bir gün ecel bizi de böyle yere serecek. İş bu kadarıyla kalsa ne iyi, ne âlâ. Tekrar dirilmek var, mahşer yerine sürülmek var, hesap sorulmak var. Nebilerin, velilerin, aşıkların, sadıkların ve bütün mahşer halkının önünde yerlerde sürünmek, hor, hakir görülmek var. Defteri dürülmek var. Zebaniler tarafından cehenneme sürülmek var. Kabrin vahşeti, mahşerin dehşeti var. Korkunç akabeler, korkulu vadiler var. Bir ara verelim, aradan sonra inşallah devam etmeye gayret edeceğiz.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl

0: hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Miraç gecesi bana cehennemin hali arz olundu. Orada hurma ağacı kalınlığında ve uzunluğunda zehirli yılanlar, büyük akrepler gördüm, buyuruyor. Ne var ki bütün bu azap ve korkular kafirlere, asilere, münafık ve münkirlere ve tövbesiz ölenlere hazırlanmıştır. Biz onları düşünmeyelim de kendi hallerimizi göz önüne getirelim. Sende abdest, namaz yok, bende zekat, haç yok. Her ikimizde de aklımızı başımıza derleyip tövbe ve nedamet de yok. Ne Allah'tan korkuyor ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den utanıyoruz. Sonra da sıkılmadan sen bana bakma. Ben namaz kılmam, oruç tutmam ama benim kalbim temiz. Şimdiye kadar zekat vermedim ve hacca da gitmedim ama zekat verip hacca gidenlerin çoğundan iyiyim. Kimsenin tavuğuna kış, karısına pış demem diye kendimizi savunuyor ve avutuyoruz. Oysa bu savunmanın bizi iblisten daha aşağı bir derekeye düşürdüğünü bile düşünemiyoruz. Zira kendini diğer insanlardan üstün, iyi ve temiz görmek ve saymak şeytanın sıfatlarındandır. Hani Rabbi iblise Adem'e secde ile diye emri ferman buyurduğu zaman ben ona secde etmem çünkü ben Adem'den hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan yüksek ve üstündür cevabını vermemiş miydi? Sen de tıpkı onun gibi kendini başkalarından yüksek ve üstün görmekle, ibadet ve taatin olmadığına pişman olup nefsini hakir bulacak yerde saçma sapan bir savunma ile şeytanlaşmış olmuyor musun? Hem hangi kalp temizliğinden dem vuruyorsun? Sen öylesine bir gaflet ve delalet katranına düşmüşsün ki her tarafın kapkara olduğundan üzerindeki karaları göremiyorsun. Allah-u Teala'yı bildiğini iddia ediyorsun. Allah'tan korkmuyor, onun emirlerini yerine getirmiyor, nehilerinden sakınmıyor, isyan ve kötülüklerden bir türlü kurtulamıyorsun. Rabbini bilenin kalbi temiz olur. Kalbi temiz olan da Rabbine kulluk ve itaat eder. Mümin kardeşlerini candan sever ve Rabbine kulluk ve itaat edenleri de asla hor, hakir görmez. Şeytanın bütün vasıfları ve sıfatları sendeyken kalbim temiz demeni kim yutar buyuruyor. Ben peygamberimi de severim dersin. Adet olduğu yapmayan, ayıplandığı için ele güne karşı çocuğunu yalnız sünnet ettirir ve bunu bile marifet sayarsın. Oysa böyle bir kutsi cemiyette Allah-u Teala'nın kesinlikle yasakladığı, Resul-i Zişan'ın meleklerin ve salihlerin kınadığı içkiyi çekinmeden hem kendin içer hem de misafirlerine ikram edersin. Haram, helal tanımaz, eline ne geçse yutarsın. Dedikodu, fitne ve fesatla milleti birbirine katarsın. Yetim hakkı, öksüz malı demez, ne bulsan cebine atarsın. Sonra da kendini herkesten yüksek ve üstün tutarsın. Zekat vermezsin ama metresine binlerce lira harcarsın. Hacca gitmezsin ama yılda 3 kere Avrupa'ya gidersin. Devlete ve millete vergi vermemek için bin bir sahtekarlık yapar, bankalara yeni yeni hesaplar açarsın. Haset sende, hırs ve tamah sende, yalan ve iftira sende, kibir ve gurur sende. Dedenin fakir ve fakat namuskar bir köylü, babanın çalışkan ve mütevazi bir memur olduklarını açıklamaktan çekinir, mezattan aldığın eski zaman paşası resmini evinin baş köşesine asarak paşaoğlu, paşa torunu olmakla övünürsün. Aslını inkar edene ne derler bilir misin? Ben söylemeyeyim de sen kendin bul. Onu bulduktan sonra insaf ile kendini de bul da bana anlat bakayım. Senin kalp temizliği dediğin nedir? Nasıl bir şeydir? Hem kendine hem de etrafındakilere yazık ediyorsun. Uyan bu gafletten, kurtul delaletten. Gözlerin görür, kulakların işitir, elin ayağın tutar, kafan iyi kötü düşünürken kendine gel ve kendini bul. Zira bir gün gören gözlerin görmez, işiten kulakların duymaz, yürüyen ayakların yürümez olacak. O gün bu hallere neden ve nasıl düştüğünü belki düşünebileceksin ama artık sana pişmanlık da fayda etmeyecek. Nefsine kul olmaktan kurtul,
Allah-u Teala'ya kul ol. Kur'an-ı Azim'i kendine düstur et. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elini tut. O mübarek eli tutan hakkı tutmuş demektir. O ele biat eden Allah-u Teala'ya biat etmiş demektir. Unutma ki kanmayan ağzın belki bir yudum su içmeye bile fırsat bulamadan ebediyen kapanacak. Doymayan gözlerine pek yakında topraklar dolacak. Bir pirenin bir böceğin ısırmasına dayanamayan nazik tenin yılanlara ve çıyanlara yem olabilir. Gecikmiş pişmanlığın ve yanıp yakınmanın hiçbir faydası ve yararı yoktur. Bir sözünle sana tereddüt etmeden yüz binler gönderebilen dostlarının o alemde hiçbir yardımları olmayacak sana. Orada derdine sırdaş, haline yoldaş bulamayacaksın. Kabrinde tek başına ve amellerinle baş başa kalacaksın. Evlatların, kardeşlerin, arkadaşların seni kabre koyar koymaz hemen sorgulanacaksın. Buyuruyor ki gel ey kardeşim, elindeki o kadehi kır ve at, elin arınsın. Alkol ile paslanan dilin tevhid ile arınsın. Kalp kadehine aşk-ı ilahiyi doldur, gönlün arınsın. Bu aşk badesi mideni bozmaz, zihnini ve kuvve-i müfekkireni bulandırmaz. Gül benzini soldurmaz. Fakat seni öylesine mesteder ki bu dünya kadehlerinde bulunan bir şey değildir. İnsan hem de Hazreti insan olursun. Dilin zikr ile, şükr ile, gönlün aşk ile nurlanır. Ağzın helal yemekle, gözün helal görmekle, bütün aza ve cevahirin helal yoluyla kemale ermekle şuurlanır. Yoldaşın iman, sırdaşın sülahay-ı zaman, rehberin Kur'an-ı Azimüşşan olur. Rabiatül Adiviye'ye kabrine koymuşlar. Hazreti Münkereyn gelip sordu. Rabbin kim, nebin kim, dinin ne, kitabın hangi kitaptır, kıblen neresidir? O cennet hatunu cevap vermiş. Rabbim, alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Allah-u Azimüşşan. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabım Kur'an-ı Azimül Burhan. Dinim elhamdülillah din-i mübin İslam. Kıblem Kabe-i Muazzam. Dedikten sonra ilave etmiş. Ben sorularınıza cevap verdim ve Rabbimin Allah-u Teala peygamberimin Habibi Edibi Kibriya olduğunu söyledim. Gidin Rabbime ve peygamberime sorun bakalım. Rabia'nın size tasdik ettiği gibi siz de onu kulluğa ve ümmetliğe kabul ettiniz mi? O anda hitab-ı ilahi şeref sadir olmuş, benim kulumu bana bırakın. Bu kıssayı böylece naklettikten sonra bir hususu daha açıklayalım. Birçok dinsizlerin ve densizlerin zannettikleri gibi, telkin-i meyyit yalnız kabre konulana değil, bu manzarayı ayaküstü boş gözlerle seyreden canlı ölülere de racidir. O anda kabre konulanın sorulacak sorulara verecekleri cevabın ne olacağını ancak Allah-u Teala bilir. Orada vazife gören meleklere bildirilen telkin-i meyyit sünnet-i seniyedir. Asıl hikmet ve sırları ise kendilerini canlı zanneden ayaktaki ölülere olan hitaptır. Zira telkin-i meyyiti yalnız kabirdeki ölüye hitap olarak farz ve hatta bazen bununla istihab eden o canlı ölülerin çoğunun Allah-u Teala'ları, para, peygamberleri şeytan, kitapları düzenbazlık, kıbleleri ferc, kardeşleri kafirler ve zalimlerdir. Kıymeti dinleyenler, telkin-i meyyitten de asıl murat buyuruyor ki elimizdeki eserde, diri oldukları halde ölü gibi gezip dolaşan gafilleri gaflet uykusundan uyandırmaktır. Kabre konulan o meyyite yapılan bu telkin ile de uyanamazlarsa çok kısa bir süre sonra onlar da aynı hale düşünce elbette ne cevap vereceklerini kendileri düşünmelidirler. Bunun manasını anlayan ve kabrin başında boş kafa ile durmayan zevat-ı zevil-i ihtiram elbette ve elbette müstesnadır. Efendiler, kardeşler, ağabeyler, babalar, analar ve dedeler,
Hakkı bulmak ve hakta olmak isteyenler. Ölüden ve ölümden, mezardan ve mezarlıktan daha yüksek ve daha müessir vaiz yoktur. Ölüden daha büyük bir nasihatçı düşünülemez. Tabii bu duyana ve görenedir, düşünebilenedir. Duymayan, görmeyen, düşünemeyen, düşünmek istemeyen, dilediği gibi yesin, içsin, gezsin, dolaşsın. Kıymetli dinleyenler, ölenin musalla adı verilen o muhteşem kürsüye çıkarak bir namaz vakti için hazır bulunanlara ettiği vaaz-ı nasihatı duyamayan veya lisanı hal ile neler söylediğini anlayamayanlar çok yakın bir zamanda ne kadar kötü bir yolda olduklarını anlayacaklar ama ne yazık ki iş işten geçmiş olacak. O zaman ağlayıp sızlanmanın, yanıp yakınmanın hiçbir hayrı ve yararı olmayacaktır. Öyleyse insafa gelelim. Kendimizi hakka verelim. Yaptıklarımıza pişman olup tevbe edelim. Ölenlerden ibret alalım. Hak yolunda menzili maksudumuza varalım. Cenab-ı Fahri Risalet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de kabristana yaptıkları ziyaretten biraz önce bahsediyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çürümüş, toprak olmuş bedenleri ve onlardan arta kalan kemikleri işaret buyurarak ashab-ı kirama saadetle şöyle buyurdular. Ey ashabım! Şu gördüğünüz kemikler bir zamanlar cisminde canı, damarında kanı olan birer insan bedeniydi. Malları, mülkleri, makam ve rütbeleri, halk içinde itibarları vardı. Dünyanın kendilerine ait olduğunu sanırlar ve cihana sığmazlardı. Görüyorsunuz ki şimdi mesken ve menzilleri bir avuç toprak olmuş. Azrail aleyhisselamın gücü ve ecel kılıcıyla sinelere çak olmuş. Akıllı olan kimselerin çürüyen bu et ve sinirlere, toprağa karışan bu kemiklere bakarak ibret alması gerekir. Düşünme kabiliyeti olan kimsenin gavvasu bahri fena olup deryaya aşka dalması gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu veciz hitabeleriyle hem ashabı hem de biz aciz ve günahkar ümmetini tenvir ve irşat buyurmuşlardır. Şu halde bizler de nefislerimizi ıslah edelim. Mekruh hileden, kahru ucubden geçelim. Bu kötü huy ve sıfatlarla huzuru hakka varmayalım. Bunlara tövbe edelim. Tövbe kökünü istiğfar yaprağı ile karıştırıp kalp havanında tevhid tokmağı ile döversek bütün bu kötülüklere şifa verecek devayı elde etmiş oluruz. Bu çirkin sıfatlardan kurtulur, rahmet ilahiyeye müstahak ve müstegrak olur. Cennet ve cemale ulaşacak yolu buluruz. Manevi bir kalp hastalığı olan günahtan ve günah fesadından halas olmanın, felah bulmanın çaresi ancak budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, günahına tevbe eden o günahı işlememiş gibi olur. Temiz bir suyun necaseti ve her türlü pisliği temizlemesi gibi, tövbe suyu da insanda masiyet, günah ve yüz karası olan kötülükleri tathir eder. Nitekim Allah dostları buyuruyor ki, tevbe öyle bir sabundur ki günahları yıkar ve temizler ve cilalar buyurmuşlardır. Evet, tevbe hasta kalplerin devasıdır. Eğer tevbe müstecab olursa nefsin amel-i saliha ile sehaveti, helale kanaati, mebde ve mead ilmine marifetidir. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki tevbe yaptığına nedamettir. Yani kişi işlediği masiyete dili ve kalbiyle nedamet eder, pişman olur ve bir daha günah işlememeye azmederse tevbesi tevbe-i sıdıkı olur. Zahirde tevbe edip kalbiyle yaptığına nadim, pişman olmayan kalbiyle yine bir günah işlerse, Bakara suresi 222'de 225'te buyurulduğu üzere, fakat kalbinizin dilinize uyduğu günahlar ve yeminler yüzünden sizi muahaze eder. Nas-ı celili üzere Allah-u Teala'nın huzurunda suçlanacağından korkulur. Bu sebeple müminlere layık olan tövbe etmek,
bu tevbesinde sabit ve daim olmak, hulusi niyet ve Hakk'a tevekkül ile şükretmek, Rabbini zikrederek secde etmektir. Allah dostları, tevbenin kabulünün alamet ve nişanları vardır buyurmuşlardır. Geçmiş günahlarına teessüf etmeden ve işlediği bu günahlardan ötürü tevbe edenin, o günahlarını hatırladığı zaman benzinin sararması ve ekseri vakitlerde şeytandan Allah-u Teala'ya sığınması ve istihaze eylemesi gerektir. Zira Hak Teala istihaze eden kimse ile şeytanın arasına 360 hicap koymuştur ki her hicabın aralığı yerlerle gökler arası kadardır. Rivayet olunmuştur ki Ebu Said Hazretleri rüyasında şeytanı görmüş ve ona elindeki asası ile vurmuş. İblis kendisine "Ya Ebu Said, bilmez misin ki ben asadan korkmam?" deyince sormuş. "Ya neden korkarsın?" İblis kendisine şöyle cevap vermiş. "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim." diyenden korkarım. Bir mümin İslam üzere ve iman ile çene kapasa, şeytan ağlayarak feryat eder. Bu Ademoğlu, Bismillahirrahmanirrahim hürmetine şerrimden halas oldu der. Evet, buna şaşırmayınız. Çünkü Besmele-i Şerife'deki sırlar, İsmullah'taki esrar ve halat-ı aliye yazılmakla tükenmez ve bu sırları tarif ve tavsif edebilmek asla mümkün ve muhtemel değildir. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik inşallah. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri her zaman samimi olabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde, ki itibar orayadır, iman üzere, Kur'an üzere, şer-i şerif üzere, ehli sünnet üzere huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat,
2: mukaddesat.
1: İlim ve hikmet,
2: ilim ve hikmet.
1: Gülistan,
2: Gülistan.
1: Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
2: Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

Bir yol seçeceksen Rabbinin yolunda koştur. Boştur, boştur, dünya boştur. Kalbini zikirle coştur.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur.
2: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. 1269 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime, "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine "iç" dedi, içtim. Sonra yine "iç" dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan "iç" diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: El-Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El-Kahhar ya Allah.
0: Her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Boştur dostum, dünya boştur, kalbini zikirle coştur. Eğer bir yol seçeceksen Rabbinin yolunda koştur. Boştur boştur, dünya boştur, kalbini zikirle

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya-yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddûs. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Eşhedü enne Muhammed.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a and olsun ki sen hiç kuşkusuz gönderilmiş olan elçilerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an, ataları uyarılmamış olan ve bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarman için çok güçlü, çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azap sözü kesinleşmiştir. Artık onlar inanmazlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmaktadır. Bu yüzden onların başları yukarı kalkıktır. Biz onların önlerine de arkalarına da bir set çekerek gözlerini perdeledik. Öyle ki artık onlar göremezler. O halde sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Artık inanmazlar. Sen ancak zikre uyanı ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkanı uyarabilirsin. Sen onu bir bağışlanma ve güzel bir ödülle müjdele. Hiç kuşkusuz ölüleri biz diriltiriz. Ancak biz onların yapmış olduklarını ve geride bıraktıkları izlerini yazmaktayız. Çünkü biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp dökümünü yapmışızdır. Sen onlara kendilerine elçiler gelmiş olan o kent halkını örnek olarak anlat. Biz onlara iki elçi göndermiştik ama onlar bunları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları üçüncü bir elçiyle desteklemiştik. Onlar gerçekten biz size gönderilmiş olan elçileriz demişlerdi. Bunun üzerine kent halkı, siz de bizim gibi birer insansınız. Rahman da size hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz diye karşılık vermişlerdi. Elçiler dediler ki, Rabbimiz bizim size gönderilmiş elçiler olduğumuzu bilmektedir. Bize düşen görev apaçık tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Kent halkı dediler, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmeyecek olursanız, andolsun ki sizi taşlarız ve böylece bizden size can yakıcı bir ceza dokunur. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz kendinizden dolayıdır. Size öğüt verilmesi mi uğursuzluktur? Hayır, siz gerçekten aşırı giden bir toplumsunuz. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri de doğru yola ulaşmış olan bu elçilere uyun. Bana gelince ben niçin beni Yaradan'a ibadet etmeyeyim? Sizler de ancak ona döndürüleceksiniz. Ben onun dışında başka tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte ben o zaman apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. Hiç kuşkusuz ben Rabbinize inandım. İşte bunu benden duyun. Kendisine haydi cennete gir denildiğinde o şöyle demişti. Keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilen kişiler arasına dahil ettiğini bilseydi. Biz ondan sonra onun kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Sadece korkunç bir çığlık oldu, onlar bir anda sönüp gidiverdiler. Yazık şu kullara! Onlar ne zaman kendilerine bir elçi gelse, onu mutlaka alay konusu yaparlar. Allah'a ortak koşanlar, kendilerinden önce nice kuşakları yok ettiğimizi, onların artık kendilerine dönüp gelmeyeceklerini görmüyorlar mı? Onların hepsi bir araya getirilip huzurumuza çıkarılacaklardır. İşte ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız. Onlar da ondan yerler. Biz meyvelerinden yemeleri için orada hurma bahçeleri, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerinden, insanların bizzat kendilerinden, ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaradan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için bir delildir. Biz gündüzü ondan sıyırır alırız. Birden karanlıkta kalıverirler. Güneş de kendisi için belirlenmiş olan bir yere ve zamana doğru akıp gitmektedir. İşte bu çok güçlü olan, çok iyi bilen Allah'ın bir belirlemesidir. Ay'a gelince, biz onun içinde bir takım konaklar belirledik. Sonunda o, kuru bir hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Çünkü onlardan her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dopdolu bir gemide taşımamız ve kendileri için gemi gibi binebilecekleri başka şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir. Eğer dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve belli bir süreye kadar dünyadan yararlanma bunun dışındadır. Onlara önünüzdeki ve arkanızdaki işlerde Allah'tan korkun, belki merhamet olunursunuz denildiğinde aldırmazlar. Bu yüzden onlar, her ne zaman kendilerine Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra harcayın denildiğinde, onlar inanan yoksullar için, Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız, siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz diyerek karşılık verirler. Yine onlar, eğer söyledikleriniz doğruysa, bu öldükten sonra dirilme sözü ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Onlar birbirleriyle çekişip dururlarken, kendilerini ansızın yakalayacak olan bir tek çığlıktan başkasını beklemiyorlar. İşte o anda onlar artık ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. Günü geldiğinde sura üfürülecektir. İşte o zaman onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine doğru koşacaklardır. Onlar o anda, "Eyvah bize! Bizi bu yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu çok merhametli olan Allah'ın vaat ettiği gündür. Meğer elçiler doğru söylemişler." diyeceklerdir. Sadece tek bir çığlık kopacaktır. Onlar o zaman huzurumuzda toplanacaklardır. İşte o gün hiçbir kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmayacak ve siz ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. O gün cennet halkı büyük bir zevk ve eğlence içindedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanırlar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve istedikleri her şey kendilerinin olacaktır. Bir de onlara çok merhametli olan Rabbinin söyleyeceği selam olacaktır. Ey günahkarlar! Bugün siz ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben sizden şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bana ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur diye söz almadım mı? Şeytan sizden birçok kuşakları saptırmıştır. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte bu, tehdit edile geldiğiniz cehennemdir. İnkar etmenizden dolayı bugün oraya girin. Biz o gün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ancak yapmış olduklarını elleri bize söyleyecek, ayakları da tanıklık edecektir. Biz dileseydik onların gözlerini silmek kör ederdik. Onlar o zaman yolu bulmak için koşuşurlardı ama nasıl göreceklerdi? Yine dileseydik onları oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük. Öyle ki onlar ne ileriye gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz. Hala akıllarını kullanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten bu ona yakışmaz da. Bu sadece bir öğüt ve gerçeği açıklayan Kur'an'dan başka bir şey değildir. Biz onu diri olanları uyarsın ve inkar edenlerle ilgili azap sözü gerçekleşsin diye indirdik. Onlar kendi ellerimizle onlara sahip olacakları birçok hayvan yarattığımızı görmüyorlar mı? Biz bu hayvanları, bir kısmını binek, bir kısmını da yiyecek olarak kullanmaları için onların yararına sunduk. Bu hayvanlarda onlar için daha birçok yararlar ve içecekler vardır. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Onlar Allah'ın dışında belki kendilerine yardım ederler diye bir takım tanrılar edindiler. Oysa bu tanrılar onlara yardım edemezler. Aksine onlar tanrıları korumak için hazır bir asker gibi beklemektedirler. Öyleyse onların sözleri seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemiş olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim onu bir nutfeden yarattığımızı görmüyor mu? Bir de bakarsın ki o karşımıza apaçık bir düşman olarak çıkmıştır. Şimdi o kendi yaratılışını unutup, şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyerek bize bir örnek getirmektedir. De ki, onları ilk kez yaratmış olan diriltecektir. Çünkü o her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaradanın bunların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü o büyük yaratıcıdır. Çok iyi bilendir. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sözü ol demesidir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde bulunan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Siz sonunda ona döndürüleceksiniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.
4: Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti. Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkârımız, halaskârımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Bizleri radyo başlarında bekleyen, dinleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, bağlarında, bahçelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Cumanız mübarek olsun. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri dünyevi, ukrevi bütün müşkülatlarınızı hallü asan eylesin. Mevlamız dünyada da ahirette de aziz olan, zelil hale düşmeyen kimselerden olmayı cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Allah'ımız, Yaradanımız, Halikimiz, sevgili Mevlamız, Cebrail aleyhisselama şöyle buyurur: bir kimseyi sevdiği zaman, memnun olduğu zaman, hoşnut olduğu zaman. Kim bunlar? Salih kimseler. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyuruyorlar? Sizden Allah'tan en fazla korkan kim? Benim buyuruyor. Bundan dolayı da Habibullah, ya değerli kardeşlerim, Habibullah, Allah'ın Habibi, Mevla dost tutundu. Kim o? Halilullah. O da İbrahim aleyhisselam. Bunlar bizim peygamberlerimiz. Değerli kardeşlerim, bunlar bizim peygamberlerimiz. Elhamdülillah.
İslam peygamberleri. Bundan dolayı Allah kimleri sever? Dünkü ayet-i kerimede sizlere saydıydık. Ne saydık? Minen nebiyyin, nebileri sever. Ve sıddıkîn, sıddıkları sever. Ve şühedâ, salihleri sever. Değerli kardeşlerim, şühedâ, şahitleri, şehitleri sever. Sonra son madde neydi? Ve salihîn, salihleri sever. Salih demek ne demek? Tabii burada da önemli. Salih demek Allahu Teala'nın emirlerini yerine getiren, nehilerinden kaçınan kimselere ne denir? Salih kimse denir. Değerli kardeşlerim, salih kimse derler denir. Mevlamız Teala salihlerle beraber olmayı cümlemize nasip eylesin diye dua ediyoruz. Allah'ın sevdiği kimler? Salihler. Peki değerli kardeşlerim, salihler ne yapar? Mesela Cenab-ı Hak efendim Nisa Sure-i Celilesinin 124. ayeti kerimesi. Bakalım Mevlam neler buyuruyor, neler duyuruyor. Buyurduklarını duymayı nasip eylesin. Hepimiz kabul kulaklarıyla duymayı nasip eylesin. Ebu Cehil duydu mu? Duymaz mı? Ama nasıl duydu? Kulaklar kapalı. Peki haberleri Allah Resulü onlara bildirdi mi? Evet. Zekaları kapalı. Şimdi de çok dolu. Bundan dolayı Mevlam kabul kulaklarıyla dinlemeyi, efendim Mevlamız öyle buyuruyor. Ve kalu kunu, onlar idiler. Cinnetin mimme tedune ileyhi, o senin söylediklerine, çağırdıklarına kulaklarımız kapalı. Öyle diyor kafirler, öyle diyor. Müminler için innemel müminunellezine izâ zükirallah. Onlar öyle müminler. Allah'ımız öyle diyor müminleri. İzâ zükirallah. Allah zikredildiği zaman vecilet kulubuhum, onların kalpleri titrer. Anladınız mı şimdi değerli kardeşlerim? Allah zikredildiği zaman, Kur'an okunduğu zaman, ezanlar okunduğu zaman, sohbet halkalarında, nerede, ne zaman, nasıl olursa olsun, Allah duyulduğu zaman ne olur? Kalpleri titrer. İzâ zükirallah ve cillet kulubuhum. Yani kalpleri demir kafeslerin arasında, ne diyor Cenab-ı Hak? Hatemallahu ala kulubihim. Onların biz kalplerini mühürledik, gözlerini mühürledik, kulaklarını mühürledik. Allah Allah. Hatemallahu ala

onlara ayetlerimiz okunduğu zaman, müminleri tarif ediyor. Değerli kardeşlerim, şu mübarek cumamızda, cuma saatinde kabul duası anı olan şu günümüzde Mevlam neler buyuruyor? Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum imâna. İmanları artar, ziyadeleşir. Ne der? Âmanna ve saddakna. İman ettim Allah'ım, tasdik ettim Allah'ım. Bundan dolayı şimdiden beyan ediyoruz. Ya Rab, bütün ayetlerini, haberlerini, ne bildirdiysen Habibine, hepsine iman ettik, tasdik ettik Allah'ım. Ayatuhu zâdethum imana. Kimi sever? İşte onları anlatıyorum sizlere. Değerli kardeşlerim, ayatuhu zâdethum imana ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar ne yapar? Rablerine tevekkül ederler. Ya, Rablerine tevekkül ederler. Öyle efendim niceleri var değil mi değerli kardeşlerim? İsyan ederim ben bu kadere diyor adam. İsyan ederim ben bu kadere. Allah Allah. Mevla ne buyuruyor? Her şeyi bir kader üzerine yarattık. Ne diyor adam? Tanrım! Orada bile çuvallıyor. Beni unutacaktın, niye yarattın? Allah Allah. Haşa, Mevla unutur mu değerli kardeşlerim ya? Ama tabii ve la tekunu kellezine nesullah fe ensahum. Siz dünyada beni unuttunuz. Hatırlamadınız. Hiçbir halinizde siz beni hatırlamadınız. Yarın ahirette bunlara ne diyecek Allah? Bugün de ben sizi unuttum. Burada unuttum derken bizim gibi gaflet değil. Yani yardımım yok size. Yardımım yok. Ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum. Sure-i Haşir'de Mevlamız, siz beni unuttunuz değil mi? Evet. Bugün de ben de sizi unuttum. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَس۪يتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Değerli kardeşlerim, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Onlar Rablerine ne yaparlar? Tevekkül ederler. İsyan değil, tevekkül ederler. Kul olarak üzerimize düşeni yapacağız. Şimdi bize soruyu soruyorlar bazen böyle. Ya hocam söyler misiniz? Allah bizim cennetlik veya cehennemlik olacağımı biliyor mu? Evet. Yani şu anda ben cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim? Allah biliyor mu? Evet. Senin cennetlik veya cehennemlik olduğunu Mevlam biliyor. Ancak sen bilmiyorsun, sen. İmtihana tutulan sensin, Allah değil. Verilen nimetlere, yaratılışına şükür erbabı mısın, değil misin? O meydana çıkarılıyor. Tohum atıldığı zaman samanı, efendim, denesi ayrılıyor ya. Biliyorsun değil mi? Tohum attığın zaman bundan saman olacak, bundan, efendim, sen biliyorsun. Peki tohum biliyor mu? Ne zaman meydana çıkacak? Tohum oluşacak.

samanı tohumu ayrılacak. Değerli kardeşlerim, bir de böyle abuk supuk sorular yok mu? Çıldırtıyor adamı, çıldırtıyor. Birisi efendim Kabe'nin örtüsüne yapışmış, ağlıyor, sızlıyor efendim. Ondan sonra yanında da birisi var. O anda keşfi açılıyor çocuğun. Veya bir hoca olarak da anlatılır. Bakıyor ki cehennemlik, hoca olarak söyleyelim. O kadar ders veriyor efendim, vaazlar veriyor, etrafında talebeleri. Talebenin birisinin keşfi açılıyor. Bakıyor ki hoca cehennemlik. Ve yavaş yavaş soğuyor, halkadan uzaklaşıyor. Merakını celbediyor hoca efendinin. Çağırın bakalım şunu diyor. Çağırıyorlar. Evladım niye ders halkasına gelmiyorsun? Ya hocam diyor, cehennemlik adamın ders halkasında ne yapayım ben diyor. Sizi cehennemlik görüyorum ben. Hoca gülümsüyor. Evladım ben buluğ çağımdan beri bunu biliyorum. Ama bu kapıdan başka kapı yok. Allah isterse cehennemlik, isterse cennetlik yapar. Habibi Halil'ini cehennemin yani ateşin ortasına attı. Güllük gülistanlık yaptı. Ben kulum oğlum diyor. Ben kulum. Ben kulluğumu yaparım. Gerisi Mevla'nındır diyor. Sonra bakıyor ki hoca cennetlik. Hocam cennetlik gördüm sizi. Ne dese iyi hoca? Evladım biz cennet veya cehennem için değil, Allah'ın rızası için burada vazife yapmaya, kulluk yapmaya, ibadet etmeye çalışıyoruz diyor. Değerli kardeşlerim, اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ onlar namaz kılıyorlar. Başka? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ onlar ne yapıyor? Rızık olarak verdiklerimizi infak ediyorlar. اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا İşte bunlar hakiki müminler. Lehum derecatun inde rabbihim. Rableri katında büyük dereceler var. Ve mağfiretun mağfiret var. Ve rızkun kerim. Ve kerim rızık var. Anladınız mı şimdi? Hızlı hızlı okudum. Niye okuyorum? Bakın Mevlamız Teala Nisa suresi 124. ayet-i kerimesinde ne buyuruyorlar? Ve men ya'mel minas salihati kim salih amel işlerse kimmiş o salih amel işleyecekler? Min zekerin ve unsa erkek veya kadınlardan. Bak gördünüz mü, erkek kadın eşit. Ayırdı mı Allah? Erkeğe var kadına yok dedi mi? Min lekerin, lekerin erkek demektir. Ünsa kadın. Min lekerin ve ünsa erkek ve kadından. Anladınız mı şimdi? Var mı ayrıcalık? Birbirimizin kadın erkek bir elmanın iki yarısı. Yani bir elmayız zaten. Ayırırsan elmanın yarısı kadın, yarısı erkek. Peki sorumlulukta eşit miyiz? Değiliz. Ağırlık kimde? Erkekte. Ama gel gelelim bizim aklı evvel kadınlar yok diyor. Ağırlığın altına biz de gireceğiz.
Ya boyunduruğa tosunu koyarlar, çok affedersiniz, öküzü koyarlar ya. Sen niye boyunduruğa girmeye çalışıyorsun? Yani boyunduruğa girmenin ne anlamı var? Ama gel gelelim, efendim kadın eli değdi, bereket oldu. Vallahi bereket olmuyor, billahi bereket olmuyor, bereketsizlik oluyor, nasipsizlik olur. Allah böyle buyuruyor. Bunun haricinde bir şey söylemek Mevla'ya sığınırız. Ve huve müminun ha. Ne oldu? Mümin olarak. Müminlerden kadın ve erkek ve mümin olarak. Soru zaten burada cevabını bulduk. Şimdi yine misal olsun diye söylüyorum. Zaten buradan defaatle söylüyoruz değerli kardeşlerim. Tekrarını yapıyorsam bu daha iyi anlaşılması içindir. Yoksa ciltler dolusu malumat var. Mesela şu okuduğumuz ayetlerin tefsirlerini bir ay yapsak, samimiyetimle söylüyorum, bitiremeyiz. Tefsirleri açsak şöyle. Ya değerli kardeşlerim, efendim Edison elektriği buldu. Öyle mi? Evet. Cennetlik mi, cehennemlik mi? Şimdi biz de soruyoruz. Ve huve müminun. O mümin mi, değil mi? Değil. O zaman cehennemlik. Değerli kardeşlerim, Allah'a şirk koşan, Allah'a eş koşan, Allah'a evlat ittihaz eden, Allah ile başka ilahlara inanan, hepsi cehennemlik. Cennetlik diyen vallahi ebedi cehennemlik. Bu kadar. Ne var bunda zorlanacak, ne var? Bugün Hristiyan dünyası imanı, itikadı, yani Hristiyan olabilmek için ne yapacaksın? Baba, oğul, ruhul kudüs, buna inanacaksın. İsa aleyhisselamın Allah'ın oğlu olduğuna inanacaksın. Haşa, haşa, haşa, sonsuz kere haşa. Ama ne yaptılar? İtikaden bozamadılar. Amel bakımından aynı onlara benzettiler. Değerli kardeşlerim, maalesef, maalesef onların yaşantılarını bizlere empoze ettiler. Batıya baktık, battık, battık cemaat, battık. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ İşte onlar cennete girer. Değerli kardeşlerim, kadınlı erkekli. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Zerre kadar zulme onlar ne yaparlar? Uğramazlar. وَمَنْ أَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ Daha güzel din sahibi kim olabilir? Yüzünü Allah'a teslim etmiş, İyilik yapan bir kimse olarak İbrahim'in doğru olan tevhid dinine uyan kimseden daha güzel din sahibi kim olabilir? Evet. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i ne yaptı? Dost ittihaz eyledi diyor değerli kardeşlerim. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi bir kulunu Mevlam sevdiği zaman, hangi kulu seviyor dedik değerli kardeşlerim,
salih kimseleri, salih kimseleri. Cebrail aleyhisselama şöyle nida eder: ey Cebrail, ben falan kulu seviyorum, memnunum, hoşnudum, sen de o kulundan memnun ol, hoşnut ol bakayım. Hadis-i şerifte diyor ki, o kuldan, o salih insanlardan birisi. Sen, ben, o müminlerden salih olanlar. Bir de müminlerden fasık olanlar var. Fasık. Ne demek fasık? Günahkar. Kafir, inkar eden. O küllüm diyor zaten. Fasık olanlar günahkar. Ama innallaha la yuhibbul fasikin. Allah fasıkları sevmez. Açık. Ama müminleri Allah sever. Hangi müminleri? Salih olanları. Mümin olmasından dolayı Cenab-ı Hak inancından sever. Ama amelinden o adamı sevmez. Veya o kadını sevmez. Değerli kardeşlerim, Cebrail aleyhisselam bütün benliğiyle o kimseyi sever. Sonra bütün meleklere hitaben: ey melekler topluluğu, Allah Allah, Allah falan kulunu seviyor. Sen, ben, o. Yani burada hepimiz bu hadis-i şerifimin mucibindeyiz. Dahilindeyiz. Yeter ki biz kulluğumuzu yapalım. Kul olalım, kul. Allah'a kulluk yakışır. Efelik yakışmaz. Dayılık yakışmaz. Mafyalık yakışmaz. Allah'a kulluk yakışır. Sen kulsan, Mevla'ya senin o halin Mevla'nın hoşnutluğudur, memnuniyetidir, rızasıdır. Radıyallahu anhümme radıvan. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı. Amenna ve saddakna. Değerli kardeşlerim, ama ne yapıyor adam? Dayılık yapıyor. Kafa kaldırıyor. Bütün melekler o kimseyi severler. Ya Rabbi, bizleri onlardan eyle ya Rabbi. Peki kim bunlar? Salih kimseler. Salih demek ne demek? Allah'a karşı vazifelerini yapan erkek ve kadınlar. Değerli kardeşlerim, kadının vazifesi var, erkeğin vazifesi var. Herkes vazifesini yapsa zaten o kadar tatlı bir hayat. Ne buyuruyor? فَلَنُّحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Onlara güzel bir hayat yaşatacağım. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Evinde huzursuzluk mu var? Evinde kavga mı var? Mücadele mi var? Veyahut da değerli kardeşlerim, toplumumuzda veya bulunduğunuz ortamlarda mücadele mi var? Kavga mı var? Efendim? İşte orada Allah'ın hoşnutsuzluğu var. Demek ki فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Onlara güzel, ve men ya'me مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ نَوْسَ. Kadın ve erkek. Ne yapıyor? Mevla onlara güzel bir hayat sunuyor. Güzel bir hayat takdim ediyor. Belayı, musibeti bile neyle karşılıyor? Hoşnutluğuyla karşılıyor. Peki şimdi nimeti bile
nimetten bile hoşnut olmayan bir insan topluluğu oluşturduk mu, oluşturmadık mı? Vallahi oluşturduk. Değerli kardeşlerim, belayı ve musibeti memnuniyetle karşılayan dedelerin, ninelerin, anaların, babaların yerine ne geldi? Nimette bile hoşnutsuz olan, memnuniyetsiz olan, huzur bulamayan bir nesil meydana getirdik. Mübarek olsun. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Neden hayatımızdan tad alamıyoruz? Neden evlerimizden, işlerimizden, toplumumuzdan zevk alamıyoruz? Çünkü Allah'ı bıraktık, şeytana taptık. Bu kadar. Mesele budur. Mevla ne buyuruyor? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Dışarıda ne var şu anda? Güneş. Şimdi güneşi aldığın zaman ne olur? Karanlık. İslam'ı aldığın zaman, İslam güneşinden faydalanmayan fertler o zaman küfrün karanlığında debelenir de durur. Peki eğer onu sevmezse bir kimseden memnun olmazsa, hoşnut olmazsa o zaman ne yapar değerli kardeşlerim? Mevlamız Teala Cebrail aleyhisselama hitaben, ey Cebrail, ey Ruhul Emin, buyur ya Rab, emret ya Rab, ben falan kuldan memnun değilim, hoşnut değilim, razı değilim. Sen de memnun olma, sen de hoşnut olma, sen de razı olma. Rabbim muhafaza eylesin. Bizim işimiz meleklerle ya. Daha gözlerimizdeki perde kaldırıldığı an Azrail aleyhisselam yanımızda. Hoş geldin, safa geldin. Nasıl gelecek ama? Bir de o var. Azrail aleyhisselam nasıl gelecek? Değerli kardeşlerim, bunu da nereden görüyoruz? İbrahim aleyhisselam'dan defaatle burada anlatıyoruz. Bunlar hoş olaylar. Allah hoşnut içinde Azrail aleyhisselam'ı kurban olduğum melek. Melekül mevt. Kurban olduğum. Bizi sevgiliye ulaştıracak melek. Değerli kardeşlerim, biz böyle memnun olalım da geldiği zaman yahu biz senden çok memnunduk deriz değil mi değerli kardeşlerim? Peki İbrahim aleyhisselam Azrail aleyhisselama buyurdu ki şu kafirlerin, mücrimlerin, münafıkların, fasıkların efendim ruhunu alacağın zamanı, anı, cismini çok merak ediyorum. Ne deseydi? O mübarek peygambere dayanamazsın o halime dedi. Ne olur dedi, bir göreyim. Onlar görecek ki ümmetlerine ne yapsın? Haber versin. Şimdi alemlerin sultanı Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem cenneti cehennemi Miraç hadisesinde Mevlamızı gördü değerli kardeşlerim, Mevlamızı. Sonra da ne yaptı? Bize haber verdi. Birini Ebu Cehil etti insanlardan, birisini de Ebu Bekir Sıddık etti. Sıddık. Size dün ayeti okudum. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَى عِنْدَ رَبِّهِمْ. Ya Allah ve Resulüne inananları ben ne kısır kabul ediyorum? Sıddık kabul ediyorum, şehit kabul ediyorum. Değerli kardeşlerim,
Hele hele böyle bir zamanda korkmadan, çekinmeden efendim İslam'ın hakikatlarını haykıranlara Allah 50 sütlük sevabı veriyor. Ya Resulallah, onların arasındaki sıddıklar mı? Ebu Bekir sıddık mı? Ebu Bekir sıddık sevabı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E bana ne derler ya? Ne derse desinler, ne yaparsın ya? Arkadaş yani. Niye korkuyorsun, niye ürküyorsun, niye çekiniyorsun? Değil mi? İşte Efendimiz ne yaptı? Haber getirdi. Ebu Cehil ve avanesini cehalet babası eyledi. Tasdik eden Ebu Bekri sıddık eyledi. İşte ümmetlerine haber vermek için peygamberlere böyle halleri gösteriyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bize de diyor ki iman et. Amanna ve saddakna, ne var ya? İman etmede ne var? Değil mi? Öyle bir hale büründü ki Allah'ım, kim bilir nasıl ya Rabbi. Gösterme Allah'ım. Gösterme Allah'ım. Biz korkarız Allah'ım. Biz dayanamayız Allah'ım. Senin Halil'in dayanamamış. Biz nasıl dayanalım Allah'ım? Daha bir de öyle gösteriliyor. Yani ruhu kabzedilmiyor. Bir de ruhun kabzedilmesi var, alınması var. Ne olursun ya Rab, şu mikrofondan ya Rabbi sesimizin duyulduğu, duyulmadığı yerlere kadar ümmeti Muhammed'e bu tehlikeyi gösterme Allah'ım. Ya değerli kardeşlerim, dayanamadı, bayıldı. Biz ne yapacağız peki? Peygamber bayıldıysa biz ne yapacağız ya? Ne yapabiliriz veyahut da neye gücümüz yeter? Gitti. Makam, mevki, mallar, mülkler, arabalar, yatlar, katlar, hanlar, hamamlar, hepsi gitti arkadaş. Gitti. Bitti. Ebediyete yürüdün. Değerli kardeşlerim, bakınız, ayıldığı zaman baktı mübarek başında duruyor. Kardeşim Azrail, Melekül Mevt biliyorsunuz. Asıl ismi Melekül Mevt'tür. Yani şeyde geçen Melekül Mevt, ölüm meleği. Amenna ve saddakna. Gelecek mi? Kul yetevevvâküm melekül mevtillezî vükkilebüküm. Nerede? Sure-i Secde'de. Birinci sayfanın son ayeti. Size müvekkil, yani görevli meleğim gelecek. Hoş geldin, safa geldin. Böyle diyebildik mi? Paçayı yırttık. Ama eyvah, ben ne ettim de ne yaptım da namaz kılacaktım, oruç tutacaktım, dua edecektim, malımın zekatını, sadakasını verecektim. Geçti gitti. Bittin. Dedi ki cehennem olmasa, azap olmasa bu bile yeter dedi yani. Allah Allah. Sonra dedi ki ya bir de şu müminlerin ruhunu aldığın zamanı, hali, durumu bana bir göster. Öyle bir hale geldi ki ulul azim peygamber, Allah'ın dostum dediği peygamber bile hayran hayran bakmaya başladı. Değerli kardeşlerim, Allah'ımız bize bu haliyle bize yollasın. Amin. Aminleri kuvvetli söyleyin değerli kardeşlerim. Yani aminleri böyle öyle içten arzulayarak. Amin. İşte hoca dua ediyor. Bizim hacı efendi be ya dua et. Amin. Candan söyle ya. Amin. Değil mi? Dün efendim stadyumun yanından geçiyorum.
Değerli kardeşlerim, maç vardı herhalde. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Her yerden akım oluyor. Nereye? Stadyuma. Ne yapacağız? Maç seyredeceğiz. Bağıracağız, çağıracağız. Efendim? Peki. Söyler misiniz Allah'ınızı severseniz? O anda efendim ah dedim, camiler de şöyle de olsa. Sağda, solda efendim oluklar halinde. Bir de adam karısını almış, çocuğunu almış efendim, Allah. O manzara dedim, o manzara. O manzara ki efendim namaza diyorum ya, maça da daha saatler var. Her yerden arabalar park etmiş efendim, neredeyse trafik tıkanıyor. Ne o? Maç. Peki ne faydası var? Hiç. Azabı var, faydası yok. Lüzumsuz. Peki değerli kardeşlerim, Allah'ınızı severseniz, cami, namaz, bir stadyum, maç kadar da mı değeri yok ya? Bu olaylar bizim başımıza gelecek. Efendim, ondan sonra ruhumuz teslim çekildikten sonra kime verilecek? Cebrail aleyhisselam. O da gökler alemine ruhumuzu alıp bunları bilahere, uzun uzadıya sizlere bilahere, yani sonra inşallah anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Ancak birinci kapıdan geçecekler kim o? Ama öyle bir koku yayılacak ki bütün melekler ondan ne yapacak? Hoşnut olacak. Müminler için Allah öyle bir güzellik, öyle bir koku, bedava, öyle marka marka yok. Bilmem ne kadar dolar efendim, euro verip de ondan sonra bizim ağıldaki teke gibi kokmanın da bir anlamı yok. Niye? Ya sen İslam kokusuna talip ol. İslam ruhunun kokusuna talip ol. Bedenin değil. Ruhun çıktıktan sonra bedenin leş, leş, leş. Vallahi böyledir, billahi böyledir. Sen o bedenini kokutmaya çalıştın. Ruhunu kokusuz bıraktın. Marka kokular, elin Yahudisi, Siyonisti bizi böyle avlıyor, böyle. Senin verdiğin o kozmetik sanayiye verdiğin paralar Gazze'ye bomba oluyor, füze oluyor, mermi oluyor. Değerli kardeşlerim, öyle bir koku ki atmosferi deliyor ya. Ve biz bunlara para ödüyoruz, para. Niye? Şu bedeni kokutmak için. Sen bu bedeni kokutmak için uğraşırsan Mevla da o bedeni ne yapar? Leş yapar, leş. Ruhunu şimdi anlatacağım. Ancak sen İslam boyasıyla boyanırsan ruhunu Allah öyle bir kokutacak ki bütün melekler bu koku nereden geliyor? Kimin bu diyecek? Kimin? Allah Allah! Cebrail aleyhisselam onurla, gururla, tabiri caizse söylüyorum, bu falan kimsenin kokusudur diyecek.
Allah'ım bizi bunlardan eyle ya Rabbi. Gökler alemine çıkacak, 7 kat gökün üzerinde Mevla ilk hesaba çekecek. Burada bırakıyorum. Bunu da anlatırsam sermaye nereden bulacağız değil mi değerli kardeşlerim? Sonra gökler alemini ayrı ayrı anlatacağım sizlere Allah'ın izniyle. Peki ne kaldı geriye? Eğer kafir, mücrim, münafık, onların ruhu öyle alacak, öyle alınacak ki onun acısını unutamayacak. Öyle bir surette gelecek ki cehennem melekleriyle bağırtıra bağırtıra efendim ruhu kabzedilecek, alınacak. Yine Cebrail'e verilecek ama öyle bir pis kokacak ki ruhu, bütün melekler ne olacak? Muzdarip olacak. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bakınız, bakıyorum şöyle Sure-i Maide'de. Sure-i Maide'de bakın Mevlamız ne buyuruyor? Ve izâ nâdeytum ile's-salâti ittehazûhâ huzuven ve le'ibâ. Namaza çağrıldığınız vakit onu bir eğlence ve oyun yerine tutuyorlar. Yani ezan-ı Muhammediye okunduğu zaman namaza çağrılıyor. Ne yapıyor? Oyun yerine alıyor. Dalga geçiyor. Alay ediyor. Mevla da buyuruyor ki ذَٰلِكَ işte bu بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ bu onların akılları ermez bir kavim olmalarında. Aklı ermiyor adamın. Mevla böyle buyuruyor. Kul Habibim benim namıma, de ki kime? Ya ehlel kitap, kitap ehline. Ne de hel tenkimune minha, bizden hoşlanmıyorsunuz. Ama neden hoşlanmıyorsunuz? Şimdi Mevla öyle buyuruyor. Neden hoşlanmıyorsunuz? Mevla haber veriyor. İlla ancak şundan, en amennâ billâh, biz Allah'a iman ederiz, ve mâ unzile ileynâ, bize inzal edilen, indirilen Kur'an'a iman ederiz, ve mâ unzile min kabl, bizden evvel gelenlere de iman ederiz. Siz bundan hoşlanmıyorsunuz. Bizden evvel ne geldi? Tevrat geldi, Zebur geldi, İncil geldi. Adem aleyhisselama 10 suhuf geldi. Şeyt aleyhisselama 50 suhuf geldi. İdris aleyhisselama 30 suhuf geldi. İbrahim aleyhisselama 10 suhuf geldi. Biz bunların hepsine iman ettiğimizden dolayı siz bizden hoşlanmıyorsunuz buyuruyor. Mevlamız da buyuruyor ki ve enne ekserakum fasikun, şüphesiz sizin çoğunuz fasık kimselersiniz, kafir kimselersiniz. Şimdi şu ayeti kerimeyi önemlilikle bu ayeti kerimeleri okudum ki şu ayeti kerimeyi anlayalım diye. Yani anlayalım bakalım niye anlayacağız? Kul hel unebbikum min şerrin. Habibim Muhammed'im, onlara haber ver. Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Siz böyle bize düşmanlık ediyorsunuz ya. Sizin düşmanlığınızı değil, size bundan daha kötüsünü haber vereceğim. Methubeten indallah. Allah'ın indinde ceza olarak bundan daha kötüsünü haber veriyorum. Mevla haber veriyor.
Melle'anehullahu, Allah onlara lanet etti. Anladınız mı şimdi değerli kardeşim? Yahudiler, Hristiyanlar, tek ortak düşman var. Ney? İslam. Budistin ortak düşmanı var. Ney? İslam. Yahudiye ve Hristiyana zulmediyor mu melunlar, kafirler? Etmiyor. Niye etmiyor? Çünkü korktuğu İslam, Müslümanlar. Hey Müslüman, biz at, araba, kat, daire, camiye giriyor adam, camiye. Davası ne biliyor musunuz? Bizim yerde neydi o, kentsel dönüşüme girdi, bana iki daire, bir oğlana bir bana, bir tane de alırım kıza. Derde bak ya, namaza giriyor adam ya, namaza giriyor. Konuşmuşlar, kahvehanede yetmemiş. Ya, derdine bak. Dert İslam değil, dert Kur'an değil. Ben nasıl İslam'ın, Kur'an'ın emirlerini tebliğ ederim? Dert o değil. Dert ne? Bizim ev, efendim, arsa, daireler kentsel dönüşüme girdi. Eski değildi bina zaten. Ama 100 metrekareden 80'e düş. Olsun canım, sığarız. Ama sığmazsak nasıl olacak? Falan filan. Değerli kardeşlerim, ortak düşman Müslümanlar, İslam değerli kardeşlerim. Bak Yahudi'ye, bizim medeni dediğimiz, efendim, yüzümüzü batıya döndük, battıkça batıyoruz. Sınırsız İsrail'e silah satıyorlar. Başta Almanya. Değerli kardeşlerim, hani efendim insanlık, medeniyet, bunlar ne medeniyeti? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar diyor Mehmet Akif Ersoy. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. İnşallah o tek kişini de biz sökeceğiz. Mevlam izin ederse. Melle'anehullah, Allah onlara lanet etti. Şimdi bize soruyorlar. İşte şöyle iyilik yapıyor, böyle iyilik yapıyor. Tamam kardeşim. O iyiliğin karşısını mutlaka Allah verir, sen merak etme. Sana ne söyleniyorsa ona iman et. Ve galiballahu aleyh. Allah onların üzerine gadab etmiştir. Ayet bunlar. Sonra ve ce'ale minhumul kıradete vel hanazira. Allah Allah. Ve Allah onları kıldı. Ne kıldı? Maymunlar, kıradete. Maymun vel hanazira, domuz. Öyle kıldı. Ashab-ı Sebt. Onların soyu geliyor bunlar. Mevla buyuruyor ki, bak sizi de öyle yaparım. Doğru yola gelin, adam olun. Değerli kardeşlerim, daha ne yapmış? Ve abedet tağut, tağuta tapanlar yapmış. Tağut ne? Şeytan, şeytanın yolu. Maymun yapmış. İnsan maymundan mı? Değil. Yani maymundan insan yok. İnsandan maymun var. Hınzırdan insan yok. Ama insandan hınzır var. Mesela burada olur muymuş dese, insandan hınzır olur muymuş dese kafir olur. Çünkü ben yaptım diyor Allah. Ve abedet tağut. Bunda da kalmadım. Onları şeytana tapanlar yaptım. Şeytana tapanlar demek ne demek değerli kardeşlerim? Puta tapar, ineğe tapar, efendim böceğe tapar, karıya tapar, mala tapar, arabaya tapar, tapar da tapar. Allah harici herkes.
Ben bunları öyle yaptım diyor Mevlamız Teala. Ülâike şerrum mekâna. İşte bunlar mevkice daha kötüdür. Ve adallu an sevâis sebîl. Bunlar düz yoldan daha çok sapmışlardır buyuruyor Mevlamız Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi değerli kardeşlerim, işte Allah'ımız bir kulunu sevdiği zaman ne yapar? Müminlere, meleklerine sevdirir. Sonra bak şimdi ben size öyle bir ayet okuyacağım ki inşallahu Teâlâ. Nerede bu? El-Mü'minun Sure-i Celilesinin 7. ayeti kerimesi. Allah Allah. Ve bu Sure-i Cemile, Gafir Suresi de denir. Bu sureye nereden alıyor ismi? Gafiriz-Zembi. Yani bağışlayan, günahları bağışlayan. İnşallah onları da anlatırız. Estağfirullah, bismillah. Mevlamız Teala vecadelu bil batil liyudhilu bihil hak. Hakkı batıl ile yok etmek için boşuna mücadele ettiler. Edemezsiniz. Kim bunlar? Kim bunlar değerli kardeşler? Kafir. İki türlü insan var. Birisi inanan, birisi inanmayan. Bu kadar. İnanan bizim kardeşlerimiz, inanmayan düşmanımız. Bu kadar. Nokta. Son zamanın meşhur kelimelerinden ya da kardeşlerim. Nokta. Evet. فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ عِقَابٍ. Mevla onları nihayet yakaladım. Fekeyfe kâne ikâb. Akıbetleri ne oldu onların ya? Allah Allah. Evet. Özür dilerim. Ve kezâlike hakkat kelimetü rabbike alellezîne keferû. Böylece Rabbinin azap kelimesi kafirler üzerine hak oldu. Ennehum ashabun nar. Onlara nar nedir? Onlar cehennem ashabıdır. Şimdi şu ayeti kerimeyi, bunlar müminler, melekler nasıl seviyor bakalım bizleri, böyle bir şöyle bir temaşa edelim. Efendim, ben de anlatmaya çalışayım. Dikkatle dinliyorsunuz değil mi değerli kardeşlerim? Elleriniz işte, kulaklarınız bizde olsun. Eğer çalışanlar varsa, çalışmayanlar da bazen ara ara not alın, not. Ve bu duyduklarınızı anlatın ki, yani bu güzellikler yayıldıkça yayılsın. Bizim efendim yörede ellik oyunu vardır. Ellik oyunu, yani bu Tokat, Sivas, Yozgat bölgelerinin efendim oyunları ellik. Namazlı, niyazlı. Bir kişi köyde köy şenlikleri yapıyorlar. Köy şenlikleri. Tam bir cehennem çukuru. Yani o köy şenlikleri şimdi efendim piknikler yapıyorlar, şenlikler yapıyorlar. Bilmem ne şenliği, şu şenliği, bu şenliği. Ihlamur şenliği veriyorlar. Anadan üryan bir kadın çıkarıyorlar oraya. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Veyahut da kiraz şenliği veya efendim bilmem ne şenliği. Allah'tan korkun ya. Allah, nimete böyle mi şükrolur? Siz nasıl Müslümansınız? İşte aynen onun gibi. Canlı yayın açmışlar oradan. Yani Tokat'tan canlı yayın. Benim de sayfamda olduğu için görünüyor.
Ya köyün akıllısı da mı yok arkadaş? Sakallı, namazlı, niyazlı gelmiş, sandalyede oturuyor. Cemaat. Hepsi de mutedil insanlardır. Çoğunu tanıyorum ben. Yani görünenlerden çoğunu tanıyorum. Efendim. Davul zurna eşliğinde köylerin, bak köyün demiyorum, köylerin kadınları, kızları, gençleri, yahu 65 yaşında nene çıkmış, o da oynuyor. Ne yapıyorsunuz? Şenlik yapıyoruz. Yaşasın cehennem. Tövbe etmezlerse o günah yetmiyormuş gibi bir de canlı yayın açıyorlar. Canlı yayın. Vay utanmazlar vay. Benim hemşehrilerim, benim köylülerim. Efendim, bazen burada da söylüyorum. Yani o yörenin hocasıyım ben. O yörenin çocuğuyum ben. Beni kimse tanımaz. Sülalemden tanırlar. Dedem imam olduğu için o bölgenin İmam Gil'in hoca diye, İsmet diye tanırlar. Şahsımı tanımazlar. Niye? Çağırmıyorlar ki. Ne düğüne çağırıyorlar, ne şenliğine çağırıyorlar. Bir de zurnacı var. Onu herkes tanıyor. Yani bir topluluğa girdiği zaman onu tanıyor. Herkes etrafında zurnacıyı. Ama beni tanıyan yok. Çünkü her işte zurna, düğünde zurna, şenlikte zurna, yayla göçünde zurna, efendim, ölen olacak da, aha, hoca mı yok diyor ya, bir de öyle diyor adam. Gördünüz mü değerli kardeşler? 15 yaşındaki kız da çıkmış ellik oynuyor, 70 yaşındaki kadın da çıkmış ellik oynuyor. Bu 70 yaşındaki kadın, vallahi o çocuk kadar aklı yok. O da yetmiyor, 15 yaşındaki delikanlı da çıkmış ellik oynuyor, 70 yaşındaki dede de çıkmış, o da ellik oynuyor. Fe eyne tezhebun? Nereye gidiyoruz? Bir de şimdi köylerde bir furya başladı. Ne? Şalvar modası, şalvar geceleri. Geçen de birisi, efendim bu şalvar ya, fiyatları nerelerde, ooo uçuk kaçık. Öyle efendim basma masma da giymiyorlar. Alımlı çalımlı bilmem neleri. Rakamlar 40-50 bin lira. Allah Allah. Ya kafayı mı yediniz ya? Bak şimdi Allah bunları sevmiyor. Salih amellerin içinde değil, onun için anlatıyor. Kahroluyoruz. Şimdi ayeti kerime bakın, salih kimseler için. Ellezine, öyle kimseler ki, yahmilunel arşe, arşı taşıyan, ve men havlehu yusebbihune bihamdi rabbihim, arşı taşıyan melekler onun etrafında Rablerini hamd ile tesbihte bulunurlar. Arşı taşıyan melekler. Sonra ve yu'minune bihi, ona iman ederler. Vazifeleri bu. Sonra ne var değerli kardeşlerim? Ve yestağfirune, mağfiret dileyerek derler ki, kim için mağfiret dilerler? Lillezine amenu, iman edenler için mağfiret dileyerek derler ki, arşı taşıyan meleklere dua ettiriyor, senin için Allah yahu, senin için Allah. Aa, şimdi okuyacağım. 8 melaike, arşı taşıyan 8 melaike.
bu kadarla iktifa edelim mahiyetini, açıklamalarını. Sonraki zamanda sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım inşallah. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, vesiatülle şeyin, her şeyi kuşattı. Ne? Rahmeten ve ilma. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Amenna ve saddakna. Öyleyse fa'fir, bağışla. Lillezine tabu ve tebe'u sebilek. Tövbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla Allah'ım, bağışla Allah'ım, bağışla Allah'ım. Anladınız mı şimdi değerli kardeşler? Tövbe edip senin yoluna, sebileke, ke sen, sebil yol. Ve tebe'u tabi olmak değerli kardeşlerim. Tabi olmak, tabu tövbe etmek. Tövbenin çoğulu. Senin yoluna, efendim, tövbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Ve kıhim, onları koru. Yahu size dua ediyor ya, müminlere bunlar. Ama hangi mümin? Tövbe edip senin yoluna. Biz de burada ne diyoruz? Ey kardeşlerim, vakit var, nefes alıyoruz. Hemen tövbe, çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değil. Bugün gelirken buraya her cuma anasını babasını ziyaret edenlerin günahları affolunur. Ben de özellikle annem Emir Sultan'da yattığı için annem, babaannem, abim, yani benden büyük abim nerede yatıyorlar? Efendim, Emir Sultan mezarlığında. Gelirken onları ziyaret ediyorum, Yasin'i okuyorum, oradan buraya geliyorum. Değerli kardeşlerim, efendim, ölüm, ölüm. Onlara, oradakilerine bakıyorum, genç ölen var, yaşlı ölen var, 100 yıl olmuş ölen var. Biz de öleceğiz. Bir an önce Allah'ın yoluna tövbe edelim, Mevla'nın yoluna dönelim. Ve kıhim, onları koru Allah'ım. Melekler dua ediyor, arşı taşıyan melekler. Azabel cehim, cehennem azabından koru Allah'ım. Allah Allah, amin Allah'ım, amin Allah'ım, değil mi değerli kardeşlerim? Aman böyle aşk ile söyleyin, amin Allah'ım. Oldu mu, yetti mi? Yok, daha var. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ve edhilhum, onları koy ya Rabbi, cenneti, cennetine. Hangi cennet? Adin'in cenneti ya, Adin'in cenneti. Melek dua ediyor bizim için. Elleti, öyle at ki, vaattehum, vaat buyurduğum Adin cennetleri. Yani Mevlam zaten kulunu sokacak da bir de dua ettirerek. Yani siz bak, melekler size dua etti. Hadi gidin bakayım. Ya değerli kardeşlerim. Peki neyle girelim? Bir de o var şimdi. Ve men salaha, kendini ıslah eden, nefsini ıslah eden, min abaihim, babalarından, ve ezvacihim, zevcelerinden, ve zürriyatihim, zürriyetlerinden. Sade sana dua etmiyor. Belki sen, baban hiç aklına gelmiyor, deden hiç aklına gelmiyor, efendim evladı aklına gelmiyor adamın, anası babası, zevcesi, zürriyetleri unutmuş.
Ama melekler unutmuyor. İşte böyle dua ediyorlar her zaman. Ve atalarından, zevcelerinden, zürriyetlerinden nefsini ıslah edenleri de vaat ettiğin Adn cennetlerine girdin ya Rabbi.

fakat rahimte, muhakkak ona rahmetin erişmiştir. Ve zâlike huvel fevzül azim, işte bu en büyük kurtuluştur. Buyuruyor değerli kardeşlerim. Bakıyorum saate de, saatte 3:30 olmuş. Yani hakkınızı helal edin. 1 saat 15 dakika. Ara vermeden de yani iyi, bizim Kerem duymuyor. Kerem her yarım saatte bir efendim ara verin diyor. Biz de sohbetin bütünlüğü bozulmasın diye şimdi şurada ara veririm, şu ayeti okuyayım, burada ara veririm derken arayı unuttuk. Hakkınızı helal edin. Anlatılacak çok şeyler var. İnşallahu Teala öbür sohbetlerimizde bunları anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, malumunuz vesile İstanbul turlarımız, hele hele efendim Yıldız Sarayı, Topkapı Sarayı, ya Yıldız Sarayı çok önemli. Buralarda anlatmayacağım. Peki bunun yanında İstanbul turlarımız ve bunun yanında da malumunuz vesile 5 Ekim ne var? Umre. Umrelerimiz. Yoğun bir katılımınızı bekliyoruz. Allah rızası için bekliyoruz. Yani orada en güzel şekilde Mahmud Hocam bu sefer gittiğinde efendim o kadar memnuniyetlikleri var ki umrecilerimizin, demeyiz. İnşallah bu sefer de Mevlam izin ederse, bu fakir izin verilirse, yani çağrılırsa, ve ezzim finnâsi bil hac, çağrılan gidiyor ve günahları affolup geliniyor. İşte müjdeler değerli kardeşlerim, işte müjdeler. Her canlı başlı iş başını görer derler. Sen çoluğum çocuğum falan filan diyorsun ya, hiç merak etme. Yoğun katılımınızı bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Çocuklar, onlara öğretmeye çalıştığınız şeyleri değil, nasıl biri olduğunuzu hatırlarlar. Jim Henson.

Sevban, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazdan çıkınca 3 defa istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen selamsın, selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve ikram sahibi Allah'ım, sen hayır ve bereketi çok olansın, derdi. Hadisi rivayet edenlerden birisi, bu hadisi rivayet edenlerden olan Evzai'ye sormuş. İstiğfar nasıl yapılır? O da, estağfirullah, estağfirullah dersin, diye cevap vermiş.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ey oğul, sen ömründen sadece bir gün kaldığını farz et ve ecel meleğinin geleceğini düşünerek ve ahiret için hazırlan. Dünya, hak erenleri için bir kuvvet kazanma ve pişip olgunlaşma yeridir. Büyüklenmek telefin esasıdır. Kanaat kolaylığın özü, tamah fakirin felaketidir. Söz vermek öyle bir hastalıktır ki şifası vefasıdır. Akıllı kimseye muhalefet etmek şiddetli tekdire gider. Ahmağa cevap vermemek en güzel cevaptır. İyi insan aza şükreder, kötü insan çoğu da beğenmez, kötüye kullanır. İyi insan verdiği sözü yerine getirir, sözünü tutmayanı affeder. Hakka yaklaşmak yalvarmakladır. İnsanlara yaklaşmaksa onlardan bir şey istememektir. Ey oğul! Bir meseleyi yazarken gereksiz kelime kullanma. Az kelimeyle çok şey anlatmaya çalış. Sonu gelmeyecek arzular peşinde koşmak sapıklıktır. Başkasını kınayan ve hep kusur söyleyen adamın dostu olmaz. Din, süslerin en güzelidir. Kuru gürültü, boş yere vakit harcamaktır. Sarhoşluk, insanlıktan uzaklaşıp şeytanlaşmaktır. Yapılan bir akdi bozan kimse, sırtına bir kin yüklemiş olur. Yumuşak söz, büyüklerin ahlakındandır. Ey oğul! Yalan söylediği defalarca tecrübe edilmiş bir kimse, bu gece düşman hücum edecek diye bir haber verecek olsa, bu haber üzerine o beldenin ileri gelenleri derhal savunma tedbirleri alır. Bu haberi veren kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde, o belanın giderilmesi için çareler ararlar. Çünkü tehlike ihtimaline karşı dikkatli olmak lazımdır. Halbuki doğru haber veren, Resulullah Aleyhisselam bütünüyle ahirete haber vermiştir. Durum böyleyken bu haberden kimse müteessir olmamaktadır. Eğer müteessir olsalardı ondan korunma çareleri ararlardı. Kaldı ki Resulullah Efendimiz ondan korunma çarelerini de göstermiştir. O nasıl bir imandır ki doğru haberciye yalan haberci kadar itibar etmiyor.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii bahçesi kapalı çarşı girişi Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk kapalı çarşıda hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Vücudu öldürenden korkmayınız. Ruhu öldürenden korkunuz. Denis Diderot.

İlahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezî va'atte. İnneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem

Vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halık'ı ve ya Halık'a küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, bugün umrenin detaylı bir şekilde nasıl yapılacağını sizlere anlatmak istiyorum. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz özellikle dinlesinler, inşallah faydalı olur. Değerli dinleyiciler, biz de hemen başlayalım. Tabi umre deyince aklımıza ne geliyor? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Umre, yani Müslümanların hac mevsimi dışında, hac zamanında zaten umre olmaz, belirli bir zaman sınırlaması olmaksızın ihrama girip, ihram dediğimiz bayanların elbisesi kendi ihramıdır. Erkekler iki parçadan böyle müteşekkil ihram, alt ve üstü böyle havlularla, büyük geniş havlularla ona ihram deniyor. Yani Kabe'yi tavaf etmesi, Safa ve Merve tepeleri arasında say yapması. Hacer validemiz Safa ile Merve arasında 7 defa gitmiş gelmiş. Biz de ne yapacağız? Sayma, say gitmek gelmek manasında yürümek. Tıraş olarak ihramdan çıkması suretiyle yapılan bir ibadete ne denir? Umre denir. Şimdi bu umrenin tarifinden sonra değerli dinleyiciler, ilk olarak umre ibadeti için yapılması gereken farz ve sünnetlere geçmeden önce birkaç konuyu şöyle belirtmek istiyorum. Umre ibadetini huzur içinde yapmak istiyorsak, ki istiyoruz, bir insan bu umre ibadetini yapmak istemez mi? Hem de huzur içinde yapmak ister. Öyleyse ne yapacağız? Eğer şirketlerle gitmişseniz, kafile başkanları var, hocalar var, rehberler var. Ne yapacaksınız? Kafile başkanı ve din görevlilerin, yani onların uyarılarına mutlaka kulak vereceğiz. Yani uyacağız. Yani kendi rahatımız için onların tavsiyelerine kesinlikle uymalıyız. Bir de umre ibadeti boyunca dünyevi konulardan sohbet etmemeliyiz. Yani mesela umreye başladık. Buradan direktmen mesela Kabe'ye, Mekke'ye gidenler havaalanında ne yapıyor? İhramlarını giyiyorlar ve niyetleniyorlar. İki rekat namaz kıldıktan sonra niyetlerini yapıp, çünkü uçakla gittikleri için mikat mahalini geçebilirler. Gerçi uçaktaki pilot söylüyor, şu anda mikat mahaline geldik. Niyet yapmadıysanız niyetlenin gibi orada bir hatırlatma yapıyor. Yani bu umre ibadeti, Bismillahirrahmanirrahim, Allahümme inni uridu umreten feyessir hali ve tegabbelha minni dedikten sonra Hacerül Esved'i selamlıyoruz. Bismillahü Allahu Ekber diyerek elimizi kaldırıyoruz ve avucumuzun içini öperek oradan ibadete başlıyoruz. İşte bu anda umre ibadetine başladığımız andan itibaren dünyevi konulardan sohbet etmemeliyiz. Ki ibadet yapıyoruz orada. Sen namaz kılarken sohbet edebilir misin? Ki Kabe'yi tavaf ederken 1'e 100.000. Yani boş boş dünyevi kelimelerden konuşup da ondan sevap alamazsınız. Alamayız. Ama dünyevi konuları sohbet etmediğimiz takdirde ibadet cihetiyle o umremizi yaparsak her adımımız, her nefesimiz 1'e 100.000 oluyor. Özellikle siyaset konuşmayacağız. Özellikle ticaretten, dedikodudan şu gibi konu kesinlikle girmemeliyiz. Şimdi bayanlar, buradan tenzih ederim. Yani bütün bayanları ben burada suçlamak istemiyorum. Tavaf esnasında bile hangi iş yere, nerede ne alışveriş yaparız, nerede ne var, onları konuşanlar var. Mübarek, ya sen oraya ticarete gitmedin, alışverişe gitmedin. Gitmediniz, gitmedik. Özellikle siyaset, ticaret ve dedikodu gibi konulara kesinlikle ve kesinlikle girmemeliyiz. Yani bu şekilde umrenin manevi atmosferini bozacağını, kesinlikle bozulur. Bir gün orada sadece ya Rabbimle baş başa, Rabbimin evindesiniz, evindeyiz. Orada ne diyor Rabbim? İsteyin diyor, vereyim. Üd'uni estecib leküm, dua edin kabul edeyim diyor Cenab-ı Hak. İşte tam duanın merkezindeyiz. İsteyle isteyelim ya, ne istersek Cenab-ı Hak verecek, ne istersek verecek. Yani her şey. Evli değilseniz, yani hayırlı bir şekilde Cenab-ı Hak size eş nasip etsin, işiniz yoksa iş nasip eder. Kısacası evladınız yoksa Cenab-ı Hak hayırlı evlatlar nasip eder. Yani orada her şey, hayırlı olan her şey istenebilir. Ne işimiz var bizim siyasetle, ticaretle, dedikoduyla?
Yani umre seyahatimizin her anının ibadet olduğunu bileceğiz. Her anının ibadet olduğunu düşünerek her an dua edeceğiz. Her an dua edeceğiz. İstecib leküm. Yani ud'uni estecib leküm. Dua edin, kabul edeyim. Dua etmezseniz ne ehemmiyetiniz var? Hiçbir kıymetimiz yok ya. Cenab-ı Hak Kabe'nin etrafını tavaf ederken dua edenleri seviyor. Ya işte yani Cenab-ı Hak vermeyi seviyor. Biz de isteyeceğiz. O da verecek. Her an duada olacağız. Dilimiz, kalbimiz, ruhumuz, latifelerimiz, zikir, tekbir, tehlil. Yani salavat-ı şerife ile meşgul olmalıyız. Başka ne işimiz, neden gidiyoruz? Burada zaten istediğiniz kadar memleketinizde konuşun, evinizde konuşun, arkadaşlarınızla konuşun. Biz bir şey ama orada ne yani siyasetten, ticaretten, dedikodudan ne işimiz var bizim? Bunları yapmayacağız. Bunlardan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani umre ibadeti boyunca dünyevi konulardan sohbet etmemeliyiz. Etmemeliyiz. Ne dersek ne olur? Kaybımız olur. 1'e 100 bin veriyor Cenab-ı Hak. O 1'e 100 binden mahrum kalırız. Ama dua edersek, zikredersek, tekbir getirirsek, tehlil getirirsek, salavat-ı şerife getirirsek Cenab-ı Hak bir Allah desek 100 bin Allah demiş gibi oluyoruz. Bir rekat namaz kılsak 100 bin rekat oluyor. Yani ne kadar güzel bir şey. Biz bu oraya bir manevi ticaret için gidiyoruz. Manevi ticaret. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde buyuruyor ki İnnallâhe iştara. Allah satın alır. Minel müminine müminlerden satın alır. Nelerini? Neyini satın alır? Enfüsehum onların nefislerini ve envalehum onların mallarını satın alır. Peki Allah satın alırken bir şey verecek. Biz pazara gittik veya herhangi bir alışveriş yaptığımızda ne yapıyoruz? Kart çekiyoruz, nakit para veriyoruz. Ama Cenab-ı Hak ne veriyor? Bi enne lehumul cenneh diyor. Cenneti verecek. Cennet ki dünyanın 1000 sene mesudanı hayatı, cennetin 1 saatine kafi gelmeyen bir cenneti verecek. Onun için yani o manevi atmosferimizi bozmayacağız. Hatırımızdan çıkarmayalım. Dünyevi konulardan sohbet etmemeliyiz umre ibadeti esnasında. Yani neden? Umre seyahatimizin hatta şu anda umreye gitmeye niyet ettiniz mi? Veyahut da bilet aldınız veyahut da pasaport çıkarttınız. Şu andan itibaren sizler Allah'ın misafirlerisiniz. Rabbimin misafirlerisiniz. Her anınız, her anınızı ibadet olarak düşünün, ona göre hareket edin. Her an dua, her an zikir, her an tekbir, her an tehlil ve salavat-ı şerife ile meşgul olmalıyız. Şimdi değerli dinleyiciler, sırayla umre yapmak için bir tabii ki mikat sınırlarının herhangi birine çıkılarak ihrama kıyafeti giyilir. Yani ihram kıyafeti erkekler giyer. Erkekler iki parça besme yani şeyden bu havlulardan oluşmuş ince çok güzel zaten satılıyor. Onlardan alacaksınız. Erkekler ihramla kadınların hanımefendi kardeşlerimizin ihramları kendi elbiseleridir. Yani Mekke'ye mükerremeye umre maksadıyla gitmek isteyenlerin ki var elhamdülillah 5 Ekim var, 10 Aralık var, 2 Ocak var, 21 Ocak var, var da var devam edecek. Radyo Nida olduğu müddetçe umre seyahatlerimiz, umre turlarımız durmayacak. Gideceğiz. Gelin isterseniz Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidelim. Hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı vazife başında görüp ziyaret edelim. İşte bak hüsnü siret ve cemali suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki elinde muciz nüma bir kitap, Kur'an-ı Kerim, dilinde hakaki aşina bir hitap, tamamen hakikat konuşuyor. Hakikat aşina bir hitap. Bütün Beni Adem'e, Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan herkese, cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şeye karşı bir hutbe-i ezeliyeyi, İslam dinini, bir davayı tebliğ ediyor. Yani sırr-ı hılgat-ı alem olan muamma-i acibanesini Cenab-ı Hak şu peygamberimize ne yapmış? Kainatın sırrını ona anlatmış, çözmüş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sırr-ı hılgat olan alem muamma-i acibanesini hal ve şerh etmiş, çözmüş. Ve necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mukni ve makbul cevap vermiş. Neciyiz? Elhamdülillah insanız.
Nereden gelip Allah'tan geliyoruz. Nereye gidiyoruz? Allah'a gideceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İşte değerli dinleyiciler, yani Mekke-i Mükerreme'ye umre maksadıyla girmek isteyenlerin ihrama girmeden geçmeleri caiz olmayan yerlere mikat sınır denir. Mikat sınır dediğimiz nedir? Yani Mekke'ye Mükerreme gidiyoruz. Mekke'ye Mükerreme, hac veya umre maksadıyla girmek, ya daha girmemişiz ama bir sınır var. İhrama girmeden geçmeleri caiz değildir. Oraya vardığımızda, mikat mahalline vardığımızda kesinlikle ve kesinlikle ihrama girilecek. İşte o sınıra, caiz olmayan yerlere mikat sınırı denir. Oraya vardığımızda, şimdi direkt Mekke'ye giden umrecilerimiz uçakla gittikleri için havaalanında ihrama girecekler. Ve havaalanında güzel bir şekilde ihrama girdikten sonra uçacaklar. Niyetlerini, iki rekat namaz kılacaklar. İhram namazı, daha sonra birinci rekatta Kafirun suresi, ikinci rekatta İhlas suresini okuyacaklar ve o şekilde ihramlı bir şekilde uçağa binecekler. Bindikten sonra zaten az önce de söyledim, uçağın pilotu diyor ki mikat mahalline yaklaştık. Niyetiniz yapmadınız, niyetinizi yapın. Niyet nedir? Türkçesi, ya Rabbi senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bana kolay kıl ve benden kabul eyle. Arapçası, Allahümme inni uridu umreten feyessir hali ve tegabbelha minni. Ya Rabbi, ben umre yapmak istiyorum. Bana kolay kıl ve benden kabul eyle. İşte mikat sınırı demek buradır. Yani Mekke'ye, Mükerreme'ye daha girmeden, girmek isteyenlerin, oraya gidiyoruz ya, netice gireceğiz, Kabe'yi tavaf edeceğiz. İhrama girmeden geçmeleri caiz değildir. Oralar ihrama girecekler. İşte o yere, o sınıra mikat sınırı, mikat mahalli denir. Şimdi değerli dinleyiciler, Kabe'yi muazzamaya çevreleyecek şekilde 5 tane mikat yeri vardır. 5. Mesela Medine tarafından gelenler Zülhuleyfe Mescidine, Medine'den gelenler, Medine'de direkt Medine'ye gitmişler umrecilerimiz. Kabe'ye giderken, yani Mekke'ye giderken Zülhuleyfe Mescidine, buna Abar-ı Ali de denir. Yani Medine tarafından gelenler buraya geldikleri zaman şartlarını yerine getirdikten sonra ihrama girerler. Yani Türkiye'den Medine'ye gelmiş olanlar, Medine'de bir müddet 3 gün 4 gün kaldıktan sonra neyse, Mekke'ye giderken burada ihrama girerler. Diyelim ki hava yoluyla Türkiye'den Ciddi'ye gelenler ise mikat sınırını havada geçecekleri için Türkiye'deki havalimanında ihrama girerler. Orada gireceksiniz. Havalimanında gireceksiniz. Şimdi ihrama niyet edilirken 2 rekat ihram namazı kılınır değerli dinleyiciler. Yani 2 rekat ihram namazı kılıyorsunuz. Ve birinci rekatta Kafirun suresi, ikinci rekatta da İhlas suresini okuyoruz. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'den Medine'ye gelip oradan da Mekke'ye geçenler Zülhuleyfe, Türkiye'den direkt Ciddi'ye gidenler ise havalimanında ihrama girerler, niyetlerini edip namazlarını kılarlar. Tabi kerahat vakti haricinde her zaman kılınabilir. Niyet ettim Allah rızası için ihram namazını kılmaya. Niyet bu. Niyet ettim Allah rızası için ihram namazını kılmaya deriz ve tekbirimizi alırız. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazının ilk rekatında Fatiha'dan sonra Kafirun suresini okumuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne yapmışsa, ne okumuşsa biz onu okuyacağız. İkinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas suresini okumuş. Dolayısıyla bu sureleri biliyorsak onun sünnetini yerine getirmiş oluruz. Eğer bilmiyorsak ne yapacağız? Bildiğimiz herhangi bir sureyi okuyabiliriz. Sınır, yani orada bir sıkıntı yok. Ama sünnete uyacaksak birinci rekatta Kafirun suresi, ikinci rekatta da İhlas suresini okuyacağız. Şimdi namazımızı da kıldıktan sonra umre için niyet ederiz. Ne deriz? Allah'ım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Tekrar ediyorum. Allah'ım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle şeklinde niyetimizi ederiz. Artık bundan sonra bizim için ihram yasakları başlamış oluyor değerli dinleyiciler. Ne yaparız? Yani telbiye, tekbir, salavat-ı şerif okunarak harem-i şerife doğru yola çıkılır. Kabe görüldüğünde salavatlar, telbiyeler ve tekbirlerin okunması kesilir. Kabe'yi görene kadar bunları ne yaparız? Telbiye. Telbiye nedir? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk,
Lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bu telbiyedir. Bunu ne yapıp 3 defa okuyacağız. Peki anlamı nedir diye okudun hocam, anlamı diye sorduğunuzda emrine amadayım Allah'ım, lebbeyk lebbeyk Allahümme lebbeyk, yani emrine amadayım, buyur emret Allah'ım, buyur emrindeyim, buyur lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk, senin hiçbir ortağın ve şerikin yoktur Allah'ım, emrine amadayım, innel hamde ve ni'mete, yani nimet de senin, mülk de senin. Mülk la şerike lek. Ne demek? Senin hiçbir ortağın yoktur manasında. Bunu değerli dinleyiciler, Peygamberimiz Ali, Cenab-ı Hak Adem İbrahim Aleyhisselam'a çık Kubeş, yani çık diyor, benim kullarımı umreye ve hacca davet et dediğinde Ebu Kubeş dağına çıkarak lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek ne yapmış? İnsanlar, yani Allah'ın, Rabbimizin kullarını umreye ve hacca davet etmiş. Bak elhamdülillah, o davetten bugüne kadar oluk oluk. Yani dünyanın her tarafından insanlar ne yapıyor? Kabe'ye akın ediyor. Elhamdülillah, değil mi? İşte buna çok dikkat edeceğiz. Önce telbiye, daha sonra tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Daha sonra salavat-ı şerife getirerek ne yapar? Yolculuğa devam edilir değerli dinleyiciler. İşte Beytullah'ın o kutsal avlusuna çıkılır ve Kabe tavaf edilir. Tavafı bitirdikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılınır. Önce tabi ihramı giydikten sonra ihram namazına niyet ediyoruz. Ondan sonra tavaf bitti ya. Tavaf bittikten sonra da 2 rekat ne yapıyoruz? Tavaf namazı kılıyoruz. Evet. Şimdi tavaf bir şeyin etrafında dönmek. Tavaf, bazen diyoruz ya işte tavaf etti, Kabe'ye tavaf eder gibi bazen bir ağacın etrafına dönüyorsunuz veyahut da bir evin etrafında bir adres arıyorsunuz, dönüp dolaşıyoruz ya bazen. İşte tavaf ettik manı. Yani bir şeyin etrafında dönmek anlamında. Ya Hacer-i Esved'in hizasında başlayarak Kabe'nin etrafında 7 defa dönmek, bir kere dönmeye şaft denir. 7 şaft bir tavaf olur değerli dinleyiciler. Bu dönüşlerin her birine şaft deniyor. Bir kere dönmemiz bir şaft. İkinci defa dönmemiz ikinci şaft. Yani Kabe'nin Kabe etrafında yapılacağını ve beyti Kabe'yi tavaf etsinler ifadeleri içeren ayetten anlamaktayız. Şimdi tavafın Mescid-i Haram içinde, yani Kabe'nin etrafında yapılması gerekir. Başka bir yerde yapamayız. İşte yıllarca, aylarca beklemişiz, belli bir yaşa gelmişiz. Tavaf yapacağız. Nerede? Kabe'nin etrafında, en çok televizyonlarda gördüğümüz, resimlerde gördüğümüz. Bu sefer canlı canlı görüyoruz Kabe'yi. Bizzat gözümüzle, yani ya Rabbi diyor, hayır, rüya mı? Gerçek karşımızda Kabe. İşte Kabe'nin etrafında yapılır tavaf. Kabe'nin etrafında tavaf yapılan yere tavaf mekanı deniyor. Oraya tavaf mekanı denir. Yani Kabe'nin etrafı, Hicri İsmaili var orada, şöyle yüksek bir şekilde çevrilmiş. Oraya giremezsiniz. Onun dışından yine döneriz buraya. Kabe'nin etrafında tavaf yapılan yere işte tavaf mekanı deniyor. Burada tavaf yapıldığı gibi mescidin üst katlarında Kabe'nin çevresini dolaşarak da tavaf yapılıyor. Birinci kat, ikinci kat, en alt kat Kabe'nin etrafı. Ondan sonra birinci kat Kabe'den uzak, ikinci kat yine uzak. İşte bu üst katlarında da ihramsız, yani ihramla Kabe'nin etrafında yapıyoruz. İhram girmeniz şart. Yani ihramsız umrecileri Kabe'nin etrafına almıyorlar ama birinci kat, ikinci katta İhramsız ne yapabilirsiniz? Tavaf yapabilirsiniz. O zaman alan biraz geniş tutulmuş. Ancak Harem-i Şerif'in dışından dolaşanlar tavaf yapmış sayılmazlar. Harem-i Şerif. Harem-i Şerif'in dışında ne oluyor? Kesinlikle ne kadar dolaşırsanız dolaşın tavaf yapılmış sayılmaz değerli dinleyiciler. Şimdi tavafa başlamadan öncelikle niyet ettim Allah rızası için umre tavafını yapmaya. Şimdi umreye niyet ettiniz ya.
sadece tavaf demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Yani tavafa başlamadan öncelikle, eğer umre tavafıysa ne diyeceğiz? Niyet ettim Allah rızası için umre tavafını yapmaya diye niyet edilir. Yani Kabe'yi sol tarafımıza alarak tavafın şartlarına başlarız. Birinci şart, ikinci şart, üçüncü şart, dört derken beş, yedi de biter. Her şartta okunması gereken dualar var. Yani bu kitapçıklar da olabilir. İlla kitapçıktan da takip etmeyebilirsiniz. Kendi bildiğiniz dualar öyle olabilir. Kalbinizden, ruhunuzdan geçen dualar olabilir. Yani kitaptan okuyamayanlar olabilir. Kalbinizden, ruhunuzdan, latifelerinizden, aklınıza, hayalinize ne kadar hayırlı dualar varsa hepsini yaparsınız. Ama okumasını biliyorsunuz. Elinizde kitapçık var. Bu kitapçıklar yardımıyla da duaları bakarak okuyabilirsiniz. Bunun yerine zikir, salavat, Rabbena dualarını da okuyabiliriz. Aklımıza ne geliyorsa. Çünkü orada dua yeri. Her duayı Cenab-ı Hak kabul eder. Yani Kabe etrafında 7 kere dönüp tüm şartlarımızı tamamladığımızda tavaf namazı kılmamız gerekmektedir değerli dinleyiciler. Yani 7 kere döndük, şartımızı tamamladık. Yani umrenin tavafını tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? Tavaf namazı kılacağız. Tavaf namazını makam-ı İbrahim'in arkasında kılmak müstehaptır. Orada yer olmadığı takdirde herhangi uygun bir yerde kılmak da caiz. Yani her tarafta kılarsınız. Niyet ettim Allah rızası için tavaf namazını kılmaya diye niyet edip namazımıza başlarız. Sünnet olan aynı ihram namazında olduğu gibi namazımızın ilk rekatında Fatiha'dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas suresini okumak sünnettir. Namazımızı da kıldıktan sonra tavafımız bitmiş olur değerli dinleyiciler.

Evet, daha bitmedi. Şimdi umre tavafı var. Bir de umre sayı var. Şimdi tavafın vacipleri var, tavafın sünnetleri var. Bunları da biz şöyle biraz hatırlatmak istiyorum. Tavafın vacipleri neler? Tavafa abdestli olarak başlamalıyız. Bu nedir vacip? Tavaf esnasında abdesti bozulan kişi Kabe'nin neresinde olduğunu belirleyerek dışarıya çıkar. Abdestini aldıktan sonra bıraktığı yerden devam eder. Yani nerede abdesti bozulmuşsa orayı belirleyecek. Ve nerede kaldı, ne yaptı, gidecek. Abdestini aldıktan sonra kaldığı ve yerden, kaldığı şaftan itibaren devam edecek. Setir avret, yani mahrem yerlerinin örtülmesi gerekir. Vacip olan avret sayılan yerlerin dörtte biri veya daha çok açılırsa ceza gerekir. Buna çok dikkat, özellikle erkekler. Ne yapacaksınız? Mahrem yerlerinizin örtülmesi gerekir. Avret sayılan yerlerin dörtte biri veya daha çoğu açılırsa ceza gerekir. Mesela bayanlarda bilek kısmı, oraya bir eldiven gibi bir şey takıyorlar. O bileklerin, ellerinizi kaldırdığınızda Bismillah, Allahu Ekber diyorsunuz ya, kaldırıldığınızda kollarınız gözükebiliyor ama ceza yersiniz. Orada eldiven şeklinde satılan şeyler var. Bu parmağınıza takılıyor. Orada o bileklerinizi örtüyor. Onlara çok dikkat edin. Yani avret sayılan, örtülmesi gereken yerlerin bayanlarda dörtte biri veya daha çoğu açılırsa ceza gerekir. Kabe'yi sol tarafına alarak tavaf yapılır. Bu vaciptendir. Yürümeye gücü yetenlerin tavafı bizzat yürüyerek yapması gerekir. Vacip olan. Yaşlılık, hastalık ve sakatlık sebebiyle yürüyemeyenler ise tekerlekli sandalye vesaire binerek tavaf yapmalarında bir sakınca yok. Ama nedir? Yaşlıdır, hastadır, sakattır. Ondan sonra bunlar yapabilir. Yürüyemiyordur. Ayaklarında bir ağrı vardır. Ama yürümeye gücü yetenlerin tavafı bizzat yürüyerek yapmaları vaciptir. Bu tavafın vaciplerinden. Gelelim tavafın

elimizin içi öpülür. Tabi bunları yaparken bekleme yapmadan yürümeye devam edeceğiz. Yani Bismillah, Allahu Ekber dedik, beklemeyeceğiz orada. Yani ellerimizi kaldırıp yürümeye devam. Çünkü arkadan gelen bir sürü umreciler var, izdiham oluyor. Orada bekleme olmayacak. Bekleme yapmadan yürümeye devam edeceğiz. Tavafı bitirdikten sonra kana su iç, zemzem içeceğiz. Sünnet. Bak tekrar ediyorum. Kan ne kadar içerseniz için. Peygamberimiz öyle buyuruyor. İçin diyor, için. Niyet edin Cenab-ı Hak. Zemzemi neye içerken neye niyet edesek Cenab-ı Hak onun karşılığını veriyor. Niyetimizde çok dikkat etmemiz lazım. Yani tavaf bittikten sonra kana ne yapalım? Zemzem içelim inşallah. Bu da sünnettir. Şimdi sa'y yerine çıkılıyor. Tavaf bitti ya. Safa ile Merve arasında 7 kere umrenin sa'yı yapılır. Yani sa'y kelimesinin, az önce de bahsettim, sa'y kelimesi koşmak. Hızlı yürümek anlamındadır. Hacer validemiz koşuyordu ya, hızlı yürüyordu ya, ona sa'y deniyor işte. Sa'y yapılan mekana, yani sa'y mekanı deniyor. Yürüme alanındaki uzunluğu ortalama 400 metre. Yani 7 kere 4, 28. Ne yapar? 400 metre ise 2800 metre. Yani 2 kilo, ondan sonra kilometre 800 metre, daha yani 3 kilometreden 200 metre eksik. Demek ki yürüme alanındaki uzunluğu sayın 400 metre. Bunu 7 defa gidip geleceğiz. Değerli dinleyiciler, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer validemiz ile oğlu İsmail Aleyhisselam Kabe'nin bulunduğu yere Allah'a emanet ederek bırakmış, çocuklarının rızkını temin etmek için çalışmaya gitmiş İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İsmail henüz Aleyhisselam küçücük bir çocuk, bebek. Annesi onu emziriyor, suları bitmiş, bir an önce su bulunması gerekiyor. Hazreti İsmail için su arayan Hacer annemiz, işte Safa ile Merve tepeler arasında su verecek kimse yok mu diye 7 defa İsmail'i kurtarmak için, daha çocuk, bebek, süt emiyor, susamış. Yani su verecek kimse yok mu, su verecek kimse yok mu diye 7 defa bu tepelerden gidip gelmiş mübarek annemiz. Sonunda Cebrail Aleyhisselam'ın zemzem suyunu çıkardığına şahit olmuştur. İşte Safa ve Merve tepeler arasındaki 4 gidiş, Safa tepesinden başladık ya, bir gittik Merve'ye, bir oldu, bir. Merve'den tekrar Safa'ya 2, tekrar Safa'dan Merve'ye 3, Merve'den Safa'ya 4, Safa'dan Merve'ye 5, Merve'den Safa'ya 6, Safa'dan Merve'ye 7, orada bitiyor. Yani Safa ve Merve tepeler arasında 4 gidiş, 3 gelişten ibaret olan say bu şekilde yapılıyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Yani Safa tepesine çıkacağız. Sizi rehberler götürür. Bilenler götürür. O Safa tepesine çıktı. Safa tepesi deyince büyük bir tepe manası değil. Orada şeklen ama yine Safa tepesine çıkmadan hemen yan tarafta niyet ediyoruz. Kabe'deki Hacer Esved tarafına dönülerek tavafın başlangıcında olduğu gibi Kabe'ye doğru ellerimizi yukarıya kaldırıp Bismillahi Allahu Ekber diyeceğiz ve istilam edeceğiz. Yani selamlayacağız. Allah'ım, senin rızan için umre sayını yapmak istiyorum. Bak bunlara dikkat edin ha, umre. Şimdi zaten umre varsa say yapılır. Bak eğer sadece tavaf yapıyorsanız saya lüzum yok. Say yapmayacaksınız. Umre için say yapacaksınız. Yani umreye niyet ettiniz, tavafını yaptınız, bu sefer de sayını yapacaksınız. Ne diyeceksiniz? Allah'ım, senin rızan için umre sayını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve onu kabul eyle diye niyet edeceğiz. Daha sonra da Merve tepesine doğru yürüyeceğiz. Bu andan itibaren isteyenler dua kitaplarındaki, az önce söylediğim gibi sayın her şartında okunacak dualar var. İsteyen de içinden geldiği gibi, yani en güzel, en harika dua da bir insan içinden geldiği gibi dua etmesi, zikir getirmesidir. Şimdi orada yeşil ışıklı lambalar var.
ve direklerin oraya geldiğimizde erkekler koşar adımlarla yürürler.

bayanlar yürümezler. Buna hervele denir. Kadınlar ise normal yürüyüşlerine devam ederler. Merve'ye varıldığı zaman bir şaf tamamlanmış olur. Burada yine Kabe'ye dönülerek selamlama yapılır. Daha sonra Safa'ya doğru gidilir. Safa'ya varınca ikinci şaf tamamlanmış olur. Diğer şaflar da aynen bu şekilde yapılır değerli dinleyiciler. Yedinci şaf tamamlandıktan sonra Merve'de Kabe'ye karşı dönülerek dua edilir. Orada dua edeceğiz. İsteyen dua kitabındaki say bittikten sonra okunacak duayı okur. İsteyen de kendi içinden geldiği gibi dua eder. Böylelikle de değerli dinleyiciler sayımızı bitirmiş oluruz. Daha işlerimiz bitmedi. Şimdi say bitti ya, duamızı yaptık. Bunlar namaz kılınmıyor. Tavafı yaptıktan sonra tavaf namazı kılınıyor da say namazı yok ama duası var. En son sayımızı bitirdikten sonra ne yapacağız? Tıraş olacağız. Tıraş olarak ihramdan çıkılır. Yalnız burada dikkat edin, zinhar, özellikle hanımefendi kardeşlerimiz saçlarını orada kesmesinler, otelde kessinler. Çünkü orada herkes görüyor. Ceza yersiniz. Saçlarınızı gösterdikten sonra ceza yenir. Ve haram netice, yani kısacası hanımefendi kardeşlerimiz ne yapacaklar? Saçlarını otelde kesecekler. Veyahut da kestirecekler. Yani tıraş olduktan sonra ihramdan çıkmış oluruz. Beyefendiler de hemen, şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kazıtın diyor. Allah kazıtanlara merhamet eder, lütfeder, ihsan eder diyor. Tekrar su yine kazıtın diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Ya Resulallah biraz kessek olur mu? Yani az kessek olur mu? Netice bak olur diyor. Yani saçınızın, erkekler saçınızın tamamını da kesebilirsiniz. Üçte birini de kesebilirsiniz. Yani o sizin inisiyatifinize kalmış bir durum. Tıraş olmaktan maksat sakalın kazınması değil ha, saçların kesilmesidir. Yanlış anlamayın. Bazen tıraş olunacak deyince beyefendilerden hemen gidip normal sakal tıraşı olanlar oluyor bazen. Tıraş olmaktan maksat burada değerli dinleyiciler sakalın kazınması değil ha, saçların kesilmesidir. Saçların dipten kesilmesine halk, kısaltılmasına taksir denilir. Yani Hanefilere göre, bizim mezhebimize göre saçların tıraş edilmesi veya kısaltılmasında vacip olan miktar başın en az dörtte birindeki saçlardır Hanefi'ye göre. Yani başın sadece dörtte birinden veya daha az kısmında saç varsa hepsinin tıraş edilmesi veya kısaltılması gerekir. Peki Şafilere göre en az 3-5 tel saçın kesilmesi veya kısaltılması vacibin ifası için yeterlidir. Şafilere göre de böyle. En az 3-5 tel. Yani az bir şey. Peki Maliki ve Hanbelilere göre ne? Saçların tamamının tıraş edilmesi veya kısaltılması vaciptir. Maliki ve Hanbeli mezhebine göre. Yani erkeklerin saçlarını dipten tıraş etmeleri kısaltmalarından daha evladır. Kadınlar ise saçlarının uçlarından parmak ucu boğumu 1,5 santim uzunluğunda keserler. Yani şöyle işaret parmaklarına saçlarını sarıyorlar. Orada hemen 1,5 santim uzunluğunda kesebilirler. Başında saç olmayan erkekler ne yapacaklar diye sorarsanız bıçağı veya saç makinesini başlarının üzerinde dolaştıracaksınız. Yani baş, ya Rabbi saçım olsaydı kesecektim. Yani makası, saç makinesini, tıraş makinesini ne yapacak? Başlarının üzerinde dolaştırmaları kız kesme yerine geçer. Özür dilerim. Bunun mutlaka yapılması gerekir. Yani orada şu niyet şu. Ya Rabbi saçım yok işte. Yok. Olmasın. Cenab-ı Hak diyor ki bıçağı, makası ve tıraş makinesini başlarının üzerinde dolaştırmaları kısım. Yani kesme yerine geçiyor. Ama bunu mutlaka yapacaklar. Ha benim saçım yok diye bir tarafa çekilmeyecekler. Yani ihramdan çıkmak istiyorlarsa. Şimdi ihramdan çıkma aşamasına gelmiş ihramlı kimseler birbirlerini tıraş edebilirler. Bak dikkat edin, ihramdan çıkma aşamasına gelmiş ihramlı kimseler birbirlerini tıraş edebilirler. Bu aşamaya gelmedikçe ihramlılar bir başkasını tıraş edemezler. Yani tamamen ihramdan çıkmışlar. Yani tavaf yapmışlar, say yapmışlar.
çıkma aşamasına gelmişler. İhramlı kimseler ne yapacaklar? Birbirlerini tıraş edebilirler. Ama bu aşamaya gelmedikçe kesinlikle ve kesinlikle ihramlılar bir başkasını tıraş edemezler. Buna da çok dikkat edelim. İhramdan çıkarken tıraş ile alakalı Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Mübarek bir zatın kaydettiği bir rivayette şöyledir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım tıraş olanlara mağfiret et demişti. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü kısaltanlar için de dua ediver dediler. Peygamberimiz yine, ey Allah'ım tıraş olanlara mağfiret et buyurdu. Yine yanındakiler tekrar, ey Allah'ın Resulü kısaltanlar için de dua ediver dediler. Peygamberimiz üçüncü defa, ey Allah'ım tıraş olanlara mağfiret et. Üç defa bak, dikkat edin. Tıraş olanlara mağfiret et, tıraş olanlara mağfiret et, tıraş olanlara mağfiret. Sahabeler de üçüncü defa, ey Allah'ın Resulü kısaltanlar için de dua ediver dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üçüncü talep üzerine kısaltanlara da mağfiret et ya Rabbi dedi. İşte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam başının tamamını tıraş edenlerin affı için üç defa istediği duayı kısaltanlara bir defa istemiş. Dolayısıyla bu ince ayrıntıyı unutmamalıyız. Tüm ince ayrıntılarıyla umre nasıl yapılır değerli dinleyiciler, elimizden geldiği kadar herhalde yardımcı olmuşuzdur. Ne yapalım, biz biraz kafanıza doldurdum ama iyi oldu herhalde inşallah. Soruyorlar şimdi, umreye gideceğiz, yeniyiz, umre nasıl yapılır? Gerçi kitapçıklar var, kitaplar okuyamayanlar, annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz var. Onlara da burada kulak misafir olmaları cihetiyle yardımcı olmaya çalıştım. Ve o şu anda bizi dinleyen, Radyo Nida'yı dinleyen herkese güzel bir eser gelsin inşallah. Bu güzel eser şu an iş yerlerinde, arabalarında, evlerinde bizleri kimler dinliyorsa inşallah onlara gelsin değerli dinleyiciler. Güzel bir eser.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

Değerli dinleyiciler, umrenin nasıl yapılacağını dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Bu arada biliyorsunuz Radyo Nida'da umre turlarımız devam ediyor. 5 Ekim'de var, 10 Aralık var, 2 Ocak var, 21 Ocak'ta şu anda turlarımız devam ediyor inşallah. Kaydolmak isteyenler bizlerle, Radyo Nida'yla biz gitmek istiyoruz diyor iseniz 0542-224-1073 0542-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. Biz de sizlere şu anlattıklarımızı yaşamak istiyor iseniz, ki istiyorsunuz, ne yaparız? Orada en güzel bir şekilde yaşarsınız, yaşatırız, yaşarsınız. Dualar yaparız, zikirler, tehliller, tekbirler, salavatlar getiririz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek bu güzel umremizi en güzel, en hayırlı bir şekilde ne yaparız değerli dinleyiciler? Gerçekleştirmiş oluruz. Yani Rabbimize yalvarırız. Yalvar güzel Allah'a deriz, yalvarırız inşallah. Hep beraber yalvarmak istiyorsak 540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Ne diyelim? Yalvar güzel Allah'a diyelim. Bir güzel bir eser daha gelsin size inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.
2: Radyo Nida. Şimdi reklamlar.
3: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.

Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

Yetimdin, baba şefkati görmedin. Çocuklar sarılırken babalarına, gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te, avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerim buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken, gözümün nuru, gözümün nuru ne hissettin?

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

0: hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dâreyn sona erdi.
1: Gönüllere hitap eden radyo. Radyo Nida 107.3

0: Reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar sağlık ve gençliktir. Hazreti Ali.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bazen ruh daralır, kalp sıkışır. İnsan kendini anlatamaz, sebep arar ama bulamaz. Her şey normal görünür ama içeride sanki bir şey çöker. Gülersin ama içinden gelmez. Konuşursun ama kelimeler boğazında düğümlenir. Geceler uzar, gündüzler ağırlaşır. Ve insan en çok da bu görünmeyen yorgunlukta yorulur. Şunu bil, bu hal son değildir. Bu hal çoğu zaman bir uyanıştır. Allah bazen kulunu rahatlıkla değil daralmayla kendine çevirir. Çünkü rahatlık insanı oyalayabilir. Ama daralma insanı uyandırır. Kalbin bir şey söylüyordur. Ruhun bir yere çağrılıyordur. Ruh neden daralır? Kalp neden sıkışır? İçindeki savaşın sebebi ne olabilir? Ve daha önemlisi, bu sıkışmadan nasıl çıkılır? Çünkü her daralmanın bir ferahlığı vardır. Her gecenin bir sabahı vardır. Ve her sıkışan kalbin, Allah'ın izniyle rahatlayacağı bir kapı vardır. Bazen kalp yük taşımaktan sıkışır. Kırgınlıkları içine attığın için sıkışır. Kimseye anlatamadığın dertleri büyüttüğün için sıkışır. Bazen de korkular yüzünden sıkışır. Ya olmazsa? Ya kaybedersem? Ya yalnız kalırsam? Ya bu acı hiç bitmezse? İşte o zaman zihin konuşur, kalp yorulur, ruh daralır. Ama şunu unutma, senin kalbini yapan, kalbini onaracak olanı da bilir. Senin içinden geçenleri bilen, sana çıkış yolunu da açar. Kur'an bize bunu hatırlatır. Zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Bu söz sadece bir teselli değildir. Bu Allah'ın vaadidir ve Allah vaadinden dönmez. O yüzden bugün kendine şunu söyle. Ben boğuluyor gibi hissedebilirim ama boğulmak zorunda değilim. Ben daralıyor gibi hissedebilirim. Ama bu daralma sonsuza kadar sürmez. Çünkü kalbi sıkıştıran şeyler, kalbi büyüten bir dersin kapısı olabilir. Adım adım ilerleyeceğiz. Önce içindeki savaşın kaynağını anlayacağız. Sonra kalbi sakinleştiren yolları konuşacağız. Ve en sonunda şunu hissedeceksin. Ben yalnız değilim. Rabbim beni görüyor. Rabbim beni duyuyor. Rabbim beni bırakmıyor. Şimdi içinden şu cümleyi geçir. Rabbim beni sana yaklaştır. Şimdi başlayalım. İçindeki savaşın sebebini ararken önce şunu bil. Bu savaş dışarıda başlamadı. Dışarıdaki olaylar sadece kıvılcım oldu. Asıl yangın içeride büyüdü. Çünkü kalp bir yandan dünyayı taşımaya çalışırken bir yandan da Rabbine yürümek ister. İnsan iki yöne aynı anda koşamaz. Bir taraf çekince öbür taraf acıtır. Ruhun daralması çoğu zaman şuradan gelir. Kalbin Allah'tan uzak kaldığını hisseder. Bunu kelimeye dökemezsin ama hissedersin. Bir şey eksiktir. Bir şey yerinde değildir. Bir şey sana ağır gelmeye başlamıştır. Ve sen bu ağırlığı bazen işinle, bazen insanlarla, bazen yorgunlukla açıklarsın. Ama aslında kalp şunu söyler. Ben yanlış yere yaslandım. Ben yanlış şeye güvenmeye başladım. Ben bir şeye tutundum ama o şey kırıldı. İbn Arabi der ki, kulun içindeki sıkışma bazen bir ceza değil bir çağrıdır. Kalp daralınca dünya geniş görünse bile insana yetmez. Çünkü kalbin ihtiyacı eşya değildir. Kalbin ihtiyacı yakınlıktır. Kalbin ihtiyacı manadır. Kalbin ihtiyacı Rabbini yeniden hatırlamaktır. Şimdi kendine şu soruyu sor. Ben en çok neye üzülüyorum? Kayıplara mı? Hayal kırıklıklarına mı? Yalnızlığa mı? Gelecek korkusuna mı? Bazen insan birini kaybeder ve kalbi sıkışır. Çünkü o kişi kalbinin bir parçası gibi olmuştur. Bazen insan bir hayalini kaybeder ve kalbi sıkışır. Çünkü o hayal onun kimliği gibi olmuştur. Bazen insan güvendiği şeyi kaybeder ve kalbi sıkışır. Çünkü o güven onun dayanağı gibi olmuştur. Ama burada çok ince bir sır var. Allah kulunu severken onu kırar. Kırar ki yanlış bağ çözülsün. Kırar ki kalp tekrar Allah'a dönsün. Kırar ki insan şunu öğrensin. Benim dayanağım insanlar değil. Benim dayanağım şartlar değil. Benim dayanağım Rabbim olmalı. İbn Arabi'nin diliyle söyleyelim. Kalp
Allah'tan başkasına tutunduğunda, tutunduğu şey ona perde olur. Ve perde çoğaldıkça kalp daralır. Çünkü kalp aslında genişlemek için yaratılmıştır. Kalp bir alem gibidir. Ama sen o alemi dar bir korkunun içine sıkıştırırsan nefes alamazsın. Bak, korku dediğin şey çoğu zaman gerçek bir tehlike değildir. Korku ihtimaldir. Olmamış bir şeyin olmuş gibi kalbe yüklenmesidir. Ve insanın zihni olasılıklarla kendini tüketir. Ya kötü bir haber gelirse, ya param yetmezse, ya yalnız kalırsam, ya hastalanırsam, ya kaybedersem, ya böyle giderse. İşte bu düşünceler kalbi sıkıştırır. Çünkü kalp geleceği taşımak için yaratılmadı. Kalp teslim olmak için yaratıldı. Şunu unutma. Gelecek Allah'ın ilmindedir. Rızık Allah'ın hazinesindedir. Şifa Allah'ın kudretindedir. Korunmak Allah'ın himayesindedir. Ve senin yapman gereken yarını kontrol etmek değil, bugünü doğru yerden yaşamaktır. İbn Arabi der ki, kul kendini bıraktığında kaybolmaz. Kul kendini bıraktığında hakikate teslim olur. Çünkü insan kendi gücüne yaslandığında daralır. Allah'ın gücüne yaslandığında ferahlar. Şimdi buradan çözüm yoluna geçelim. Çünkü sadece sebebi anlatmak yetmez. Kalbin nasıl sakinleşeceğini de bilmen gerekir. Üç temel kapı var. Birincisi teslimiyet, ikincisi dua, üçüncüsü sabır. Birincisi teslimiyet. Teslimiyet şu demek değildir. Hiçbir şey yapma, çaba gösterme, hayattan çekil. Hayır. Teslimiyet şudur. Ben elimden geleni yaparım. Ama sonucu Rabbime bırakırım. Ben adım atarım. Ama kaderi ben yazmam. Ben plan yaparım. Ama hükmü ben vermem. Ben çalışırım. Ama rızkın kapısını ben açmam. Teslimiyet kalbe şu cümleyi öğretir. Rabbim ben acizim. Ama sen güçlüsün. Ben bilmiyorum. Ama sen biliyorsun. Ben yetişemiyorum. Ama sen yetişirsin. İbn Arabi'nin çizgisinde teslimiyet bir duruş değişimidir. Sen merkeze kendini koymayı bırakırsın. Allah'ı merkeze koyarsın. Ve bu değişim kalbi rahatlatır. Çünkü kalp en çok şundan yorulur. Her şeyi ben taşımalıyım. Her şeyi ben çözmeliyim. Her şeyi ben kontrol etmeliyim. Oysa insanın kontrol edemediği şeyler kontrol ettiklerinden fazladır. Ve insan kontrol edemediği şeyleri kontrol etmeye çalıştıkça boğulur. İkincisi dua. Dua sadece istemek değildir. Dua bağ kurmaktır. Dua kalbin Rabbe dönmesidir. Dua yalnızlığın bitmesidir. Çünkü dua edince şunu hissedersin. Ben birine konuşuyorum. Ben birine anlatıyorum. Benim sesim boşa gitmiyor. Benim gözyaşım boşa düşmüyor. Bazı insanlar der ki, ben dua ediyorum ama içim yine sıkışıyor. Çünkü dua bir düğmeye basıp anında rahatlama değildir. Dua kalbi eğitme sürecidir. Dua kalbin yumuşamasıdır. Dua kalbin yükünü yavaş yavaş bırakmasıdır. İbn Arabi der ki, dua bazen istediğini almak değildir. Dua bazen istemenin kendisiyle arınmaktır. Çünkü sen dua ettikçe kalbin Allah'a yönelir. Ve kalp yöneldiği yere benzer. Allah'a yönelen kalp merhametle dolar. Allah'a yönelen kalp güvenle dolar. Allah'a yönelen kalp sükunetle dolar. Üçüncüsü sabır. Sabır dişini sıkmak değildir. Sabır beklerken Allah'ı kaybetmemektir. Sabır gecede bile Rabbinin hikmetine güvenmektir. Sabır acı varken bile isyan etmemektir. Sabır kalbi korumaktır. Çünkü bazı acılar geçer ama isyan kalpte kalır. Bazı zorluklar biter ama kırgınlık kalpte kalır. İşte sabır o kırgınlığı büyütmemektir. Sabır kalbi karartmamaktır. Şimdi bu üç kapının hepsi aynı yere çıkar. Kalbinin yeniden Allah'a dayanmasına, kalbinin yeniden Allah'a güvenmesine, kalbinin yeniden Allah'la yakınlık kurmasına. Ve tam burada şunu söyleyeceğim. Ruhun daralıyorsa, kalbin sıkışıyorsa, bu sana şunu öğretmek için olabilir. Senin kalbinin gerçek sahibi kim? Senin sığınağın neresi?
senin gücün nereden geliyor? İbn Arabi'nin diliyle bitireyim bu bölümü. Kalp, Allah'ı hatırladığında genişler. Allah'ı unuttuğunda daralır. Çünkü kalp, yaratıldığı yere dönmek ister. Ve o yer, Allah'ın yakınlığıdır. Şimdi devamında şunu konuşacağız. Bu üç adımı uygulayan bir insanın hayatında hangi değişimler başlar? Kalpte neler dönüşür? Zihin nasıl sakinleşir? Korku nasıl çözülür? Ve insan kendini nasıl yeniden toplar? Çünkü insanın en çok ihtiyacı olan şey bazen çözüm değil, bir cümledir, bir işarettir, bir yalnız değilsin hatırlatmasıdır. Ruhun daralıyorsa, kalbin sıkışıyorsa, bil ki bu hal sonsuza kadar sürmez. Hiçbir gece sabaha direnemez. Hiçbir kış bahara engel olamaz. Sen şu an dayanamıyorum diyorsun ya, aslında dayanıyorsun. Çünkü hala buradasın. Hala dinliyorsun. Hala Rabbine dönmek istiyorsun. İşte bu, kalbin ölmediğinin işaretidir. Bazen Allah kulunu öyle bir noktaya getirir ki, kul artık her şeyi bırakır. Çünkü tutunacak dal kalmamıştır. Ve tam o an Allah kalbe şunu öğretir. Sen zaten insanlara tutunarak güçlü değildin. Sen ben yanındayken güçlüydün. İbn Arabi şöyle der. Kulun kalbi kırıldığında o kırık yerden Allah'ın nuru sızar. Yani kırılmak bazen yıkılmak değildir. Kırılmak bazen aydınlanmaktır. Sen acıyı sadece acı zannediyorsun. Ama acı bazen terbiye eder. Acı bazen temizler. Acı bazen kalbi yeniden doğurur. Çünkü bazı insanlar var. Dışarıdan çok güler. Ama içi çok kanar. Bazı insanlar var. Herkese iyi görünür. Ama kendine iyi gelemez. Bazı insanlar var. Güçlü durur. Ama geceleri yastığına sarılıp sessizce ağlar. Allah işte o sessiz ağlamayı bilir. İnsanların görmediğini görür. Kimsenin duymadığını duyar. Sen kimseye anlatamıyorsun belki. Çünkü anlatınca geçmiyor. Çünkü kelimeler yetmiyor. Çünkü insanlar bazen anlamıyor. Ama Rabbin anlıyor. Kalbin sıkışınca bir şey fark ediyorsun. Dünya seni taşıyamıyor. İnsanlar seni doyuramıyor. Eşyalar seni dolduramıyor. Çünkü senin içinde bir boşluk var. Ve o boşluğu sadece Allah doldurur. İnsan bazen birini kaybedince yıkılır. Bazen bir hayali kaybedince dağılır. Bazen bir güveni kaybedince çöker. Ama bil ki Allah senden bir şeyi aldığında seni boş bırakmaz. Sadece seni yanlış bağdan koparır. Doğru bağa bağlar. Çünkü insan yanlış yere yaslandığında Allah onu sarsar. Sarsar ki düşmesin. Sarsar ki uyansın. Sarsar ki dönüş başlasın. Ve sen şu an o sarsıntının içindesin. Ama bak, sarsıntı yıkım değildir. Sarsıntı bazen yeniden kuruluştur. Bazen Allah kulunu bir yerde tutar. Yol vermez, kapı açmaz, işler yürütmez. Kul da zanneder ki, Rabbim beni unuttu. Hayır, Allah seni unutmuyor. Allah seni hazırlıyor. Çünkü her kapı her zaman hayır değildir. Her kolaylık her zaman rahmet değildir. Bazen kolaylık seni dağıtır. Bazen zorluk seni toplar. İbn Arabi der ki, kulun gecesi uzadığında o gece sadece karanlık değildir. O gece kalbin olgunlaşmasıdır. Ve senin kalbin olgunlaşıyor. Sen şimdi sabretmeyi öğreniyorsun. Sen şimdi teslim olmayı öğreniyorsun. Sen şimdi duayı gerçekten öğreniyorsun. Çünkü bazı dualar vardır. İnsan onları diliyle okur. Ama kalbi başka yerdedir. Bazı dualar vardır. İnsan onları kalbiyle yapar. Ve o dua göğe yükselir. Senin şu an ettiğin dua işte o dualardan olabilir. Kalbin sıkışıyor ya. Bu sıkışma bazen Rabbim beni çağırıyor demektir. Çünkü insan her şey yolundayken kendini güçlü zanneder. Ama her şey bozulduğunda gerçek güç ortaya çıkar. Ve gerçek güç şudur. Ben kırıldım ama Rabbime küsmedim. Ben yoruldum ama namazı bırakmadım. Ben düştüm ama duayı terk etmedim. Ben ağladım ama isyan etmedim. İşte bu,
Allah'ın sevdiği bir duruştur. Ve bak, bu duruşun ödülü vardır. Belki hemen değil, belki bugün değil, belki yarın değil. Ama Allah'ın vaadi haktır. Şu cümleyi unutma. Allah hiçbir kulunu boşuna yormaz. Senin yaşadığın şey rastgele değil. Senin acın anlamsız değil. Senin gözyaşın boşa değil. Çünkü Allah kalpleri boşuna yakmaz. Allah kalpleri boşuna sarsmaz. Allah kalbi sarsıyorsa orada bir dönüş vardır. Orada bir yükseliş vardır. Orada bir arınma vardır. İnsan bazen şöyle hisseder. Ben eski ben değilim. Evet. Çünkü Allah seni eski sen olarak bırakmayacak. Sen eski sen olsaydın, aynı hatalara dönerdin. Aynı boşluklarda oyalanırdın. Aynı insanlara gereğinden fazla bağlanırdın. Aynı şeyleri putlaştırırdın. Allah seni sevdiği için değiştiriyor. Ve değişim her zaman güzel hissettirmez. Değişim bazen sancılıdır. Ama sancı doğumun işaretidir. Şimdi bu üç adımı uygulayan insanda ne değişir onu anlatalım. Birincisi, kalp daha az panikler. Çünkü teslimiyet gelince kalp şunu öğrenir. Benim başıma gelen şey Rabbimin izni olmadan gelmez. Ve bu cümle kalbi sakinleştirir. Sen artık her şeyi kontrol etmeye çalışmazsın. Sen artık her ihtimali düşünerek kendini tüketmezsin. Sen artık geleceği sırtında taşımazsın. Çünkü bilirsin, gelecek Allah'ın elindedir. İkincisi, zihin daha az konuşur. Çünkü dua arttıkça iç ses yumuşar. Sen dua edince içindeki o bağıran ses susar. Sen dua edince içindeki o korku azalır. Sen dua edince içindeki o yalnızlık çözülür. Çünkü dua, ben tek başıma değilim demektir. Üçüncüsü, insanların sözü eskisi kadar yaralamaz. Çünkü sabır gelince kalp kalınlaşmaz. Kalp güçlenir. Sabır kalbi taş yapmaz. Sabır kalbi sağlam yapar. Artık biri seni anlamadığında yıkılmazsın. Artık biri seni terk ettiğinde mahvolmazsın. Artık bir şey geciktiğinde dağılıp gitmezsin. Çünkü kalbin bir yere bağlanmıştır. Ve o bağ Allah'a bağdır. Dördüncüsü, içindeki boşluk anlamla dolar. Eskiden bir şeyler eksikti. Ne olduğunu bilmiyordum. Sadece bir huzursuzluk vardı. Ama şimdi yavaş yavaş şunu fark edersin. Benim kalbim Rabbini istiyor. İbn Arabi'nin dediği gibi, kalbin aradığı şey aslında Allah'ın yakınlığıdır. Sen bunu fark ettiğinde içindeki savaşın rengi değişir. Savaş hala vardır belki. Ama artık savaş seni yıkmaz. Savaş seni olgunlaştırır. Beşincisi, insan daha merhametli olur. Çünkü acı yaşayan insan başkasının acısını daha iyi anlar. Sen şimdi daha iyi anlarsın. Birinin içi sıkışınca, birinin gözü dolunca, birinin sesi titreyince. Çünkü sen de oradan geçtin. Ve Allah bazen kulunu bu yüzden inceltir. Çünkü o kul başka kalplere şifa olsun diye. Belki sen farkında değilsin ama sen birinin duası olacaksın. Sen birinin umudu olacaksın. Sen birinin yarasını saracaksın. Çünkü Allah seni sadece kurtarmıyor. Allah seni dönüştürüyor. Şimdi bir gerçek daha söyleyeyim. Senin kalbin sıkışıyorsa, bu bazen günahın ağırlığıdır. Bazen kırgınlığın yüküdür. Bazen haramın izidir. Bazen ihmalin sonucudur. Ama bazen de Allah'ın seni daha yakına çağırmasıdır. Bu yüzden hemen korkma. Kendini suçlayıp daha da karartma. Sadece şunu yap. Kalbini Allah'a çevir ve şunu de. Rabbim, beni sana yaklaştır. Bu dua çok büyük bir duadır. Çünkü bu dua sadece bir isteği değil, bir yönü anlatır. Bu dua şunu söyler. Ben dünyada kayboldum, ben yoruldum, ben dağıldım. Ama senin yanında toparlanmak istiyorum. İşte bu yükselişin başlangıcıdır. Ve son olarak şunu unutma. Allah kulunu bazen gecede tutar. Ama o gece sabahın hazırlığıdır. Allah kulunu bazen yavaşlatır. Ama o yavaşlık hızlanmanın öncesidir. Allah kulunu bazen yalnız bırakır gibi hissettirir.
Ama o yalnızlık Allah'la buluşmanın kapısıdır. İbn Arabi'nin sözüyle bitireyim. Kalbin daraldığında bil ki Allah seni genişletecek bir yere götürüyordur ve sen şu an o yoldasın. Şimdi derin bir nefes al. Kalbine şunu söyle: bu hal geçecek. Rabbim beni görüyor. Rabbim beni duyuyor. Rabbim beni bırakmıyor. Kalbimi Allah'a bırakıyorum.

Hadi. سبحان الواحد الأحد.

0: öyle bir gözyaşı ver ki ya
1: gönüllere hitap eden radyo. Atlansın Radyo Nida 107.3.
0: Korkuları umutlara döndürsün. Rahmetinle her damlası cehennemler söndürsün. Öyle bir gözyaşı ver ki ya Rabbi, müjdeler dökülsün arş-ı aladan. Hidayet selleri sineme dolsun. Her damlası mahşer günü şahidim olsun.

onun sünnetinden örnekler. Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın söz ve fiillerinin ve taksirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler.

Onun Kur'an okuması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı o kadar içten, o kadar güzel ve öyle mükemmel okurdu ki sahabiler kendilerinden geçercesine dinler, içleri, dışları, bütün alemleri nurlarla dolardı. Bu duygularını anlatırlarken aldıkları zevki ifade etmeden geçemiyorlardı. Hazreti Cübeyr anlatıyor. Bir akşam namazında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tur suresini okuyordu. Şu ayetleri okurken kalbim yerinden fırlayacak sandım. Rahman ve Rahim Allah adıyla. Yoksa onlar bir yaratıcı olmaksızın mı yaratıldılar? Veya kendi kendilerine mi yarattılar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Doğrusu onların düşünüp iman etmeye niyetleri yoktur. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya kainatın tedbir ve idaresini onlar mı ele geçirdi?

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetlerinin anlamına göre hareket ederdi. Kur'an onun bir dua ve niyaz kitabıydı. Bir münacaat ve iltica kitabıydı. Kur'an'ı Rabbi ile konuşur gibi okurdu. Peygamberimizin Kur'an okuyuşunu sahabiler büyük bir haz alarak dinliyorlardı. Bu manzara çok ulvi, çok müstesna ve çok muhteşemdi. Bu nimeti yaşayan bahtiyar sahabiler, Efendimizin Kur'an okuyuşunu bizlere aktarıyor ve ulaştırıyorlar. Peygamberimizin amcasının oğlu ve aynı zamanda özel bir talebesi olan Abdullah bin Abbas bu cennet anını şöyle anlatıyor. Bir gece teyzem Meymune'nin evinde kaldım. Resulullah hanımıyla bir süre sohbet etti. Sonra istirahate çekildi. Gecenin son üçte biri olunca uyandı. Oturdu, gökyüzüne baktı. Şu ayetten başlayarak, "Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün değişmesinde, akıl sahipleri için Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden pek çok delil vardır." Ali İmran suresini sonuna kadar okudu. Sonra kalktı, abdest aldı, misvak kullandı ve 11 rekat namaz kıldı. Sonra Bilal ezan okudu. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden çıktı ve sabah namazını kıldı.

Ebu Übame radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın faziletini ve diğer kitaplara olan üstünlüğünü şöyle dile getirmiştir. Kur'an Allah'tan başka her şeyden faziletlidir. Kur'an'ın diğer sözleri olan üstünlüğü, aziz ve celil olan Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir. Allah yüce Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Yine hadisi şeriflerde ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi Kur'an okumaktır. Evlerinizi namaz ve Kur'an kıraatiyle süsleyiniz buyuruyor Efendimiz. Kur'an'ı okuyun ve ezberleyin. Muhakkak Allah Kur'an'ı ezberleyen kalbe azap etmez buyurmuştur. İnsan Kur'an-ı Kerim'i manasını mümkün mertebe anlamaya çalışarak ve düşünerek okumalıdır. Çünkü Kur'an okumaktan birinci derecede arzulanan şey, onun ihtiva ettiği hakikatlerin öğrenilmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Kur'an ehli!" buyuruyor. "Kur'an'ı terk etmeyiniz. Gece gündüz onu hakkıyla okuyunuz. Manasını açıklamaya çalışınız. Ondaki incelikler üzerinde düşününüz ki, kurtuluşa eresiniz." buyurmuştur.

hamdolsun Allah'a ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlara örnek oldu. Rahman ve Rahim Allah adıyla. Yemin ederim ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ahzab suresi 33'e 21.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim. Savruldum bir ömür boyu. Savurdum günleri. Bitmeyecekmiş sandım. Bitti ömrüm. Son nefese vardım. Gençliğim ziyan olup gitti. Ömrümün acı meyvesi şimdi elimde. Elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliğimden bana kalan pişmanlıklar. Ah, keşkelere sarıyorlar bedenimi. Niye bana söylemediler? Neden beni uyarmadılar diye bağlanıyor gözlerim. Yüzümü toprağa sunacaklar ey Rabbim. Toprağa. Gözlerimi çevirdiğim haramlar şimdi ne kadar dilsiz. Çare umduğum dudaklar şimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalıştığım güzel yüzler ne kadar çaresiz. İltica edip sığındığım can alıcı gözler şimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ışıksız. Ağır ve soğuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatırını saydığım ten, hatırı için senin hatırını kırdığım bu ceset şimdi sahipsiz. Omuzlarda uzağa götürülesi, gözden ırak tutulası, toprağa konası, el üstünde kalmayası, neşesiz, çaresiz, sessiz. Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin ağırlığı en çok benim omuzlarımda şimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet olmuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim. El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

İşte kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar.

kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip, pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erhamur Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki ondan medet umayım. Ey Halık-ı Kerim'im, ey Rabb-i Rahim'im, huzurundayım, rahmetinin dergahında. Boynum eğri, yüzüm kara, sözüm geçersiz. Özür, özür, özür diliyorum ey Rabbim.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr. Burası

Hayatın her anını bizimle yaşayın. En güzel ilahiler, en güzel ezgiler, en güzel şiirler Radyo Nida'da sizlerle.

sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında tekrar sizlerle buluşmamızı lütfeden Rabbimize şükürler olsun diyerek sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ederek Araf suresinde kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde sizlere Araf suresinin 142 ila 143. ayetlerinin tefsirini merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eseri olan Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı tefsirinden işlemeye çalışacağız. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin sözleri Araf suresi 142 ila 143. ayetler.

Değerli dinleyenlerim, tilavet olunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerin Rabbimiz Teala Hazretlerinin bizlerden kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin, âlinin, ashabının, bütün peygamberan-ı izamın ruhlarının, ashab-ı kiramın, Bedir ve Uhud şehitlerinin, bütün şühedai İslam'ın, hasseten Filistin'de mazlum kardeşlerimiz olarak Rablerine şehadet şerbetini içerek kavuşan bütün Filistinli şehit kardeşlerimizin, ahiret yurduna göçen sizlerin yakınlarınızın, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratıyla birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 142. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bana ibadet etmesi için Musa'ya 30 gece vade verdik ve ona 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavminin içinde benim yerime sen geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma. Bu ayet-i kerimede geçen Musa ile 30 gece ifadesini tamamlaması veya beklemesi için sözleştik şeklinde anlatıyor bize müfessirimiz. Sözleşme anlamındaki vaat, meydana gelmeden önce birisine bir menfaatin geleceğini haber vermektir diyor yine müfessirimiz. Burada geçen 30 gece ve gündüz demektir. Çünkü Arabi ayların hesaplanmasında hilalin görülmesi esastır. Hilal ise gece görülür. Böylece Cenab-ı Hak tarihi geceye bağlamıştır diyor yine müfessirimiz Bursevi Hazretleri ve Şehzade isimli alimin şu görüşünü aktarıyor. Ayet-i kerimede sanki şöyle denilmiştir diyor Şehzade Hazretleri. Biz Musa ile 30 gece ile ilgili bir hususta sözleştik. Bizim ona vaadimiz 30 günlük oruç bitince Musa'yı Tur Dağı'nda ağırlamaktır. Musa'nın vaadi ise bu müddeti oruçla geçirmek ve Tur Dağı'na gelmektir. Bu manaya göre sözleştik fiili söz verdik manasında değildir. Bilakis Musa aleyhisselamın kabulü onun da söz vermesi sayılmış, böylece sanki karşılıklı sözleşme meydana gelmiştir. Ve buna yani 30 geceye 10 gece daha ekledik, böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceye tamamlandı. Ayette vakit anlamında mikat kullanılmıştır. Mikat ve vakit arasında fark şudur. Mikat bir işin yapılması için belirlenen vakit demektir. Vakit ise ister belli bir işin yapılması için belirlenip takdir edilmiş olsun veya olmasın, içerisinde herhangi bir şey meydana gelen zamandır. Rivayete göre Musa aleyhisselam Mısır'da bulundukları sırada İsrail oğullarına Allah Teala'nın düşmanlarını helak edeceğini ve kendisinin de onlara içinde yapmaları ve terk etmeleri lazım gelen her şeyin açıklaması bulunan bir kitap getireceğini vaat etmişti. Firavun helak olunca Musa aleyhisselam Rabbinden bu kitabı istedi. Allah Teala da ona 30 gün oruç tutmasını emretti. Ancak bu şekilde onunla konuşup kendisine peygamberliğini tamamlayacağını, vahiy ve ikramda bulunacağını bildirdi. Allah Teala'nın Musa aleyhisselama oruç tutmasını emrettiği ay Zilkade ayı idi. Musa aleyhisselam bu ayın 30 gününü de hiç iftar etmeden geceli gündüzlü oruçlu geçirdi. Bu 30 günlük oruç müddetince o hiç acıkmadı, sabretti.
Fakat Hızır Aleyhisselam'a kavuşmak için yaptığı seferde yarım gün sabredemedi ve yanındaki hizmetçisine şöyle dedi: "Kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Doğrusu bu yolculuğumuzdan dolayı epeyce yorgunluk çektik." Kehf suresi 62. ayet. Bu konuda şöyle denilmiştir diyor müfessirimiz: "Çünkü Hızır Aleyhisselam'a ulaşmak için yaptığı yolculuk bir tedip, bir imtihan ve deneme yolculuğuydu. Bela da iptilaya eklenince Musa Aleyhisselam hizmetçisi olan bir kişiyle geçirdiği yarım günde acıktı. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'na varması ve oraya yaptığı yolculuk Hakk'a kavuşmak ve onunla sohbet etmek içindi. Binaenaleyh bulunduğu yerin heybeti ona yemeği içmeyi unutturmuş ve onu Allah'tan başkasından müstani kılmıştı. Musa Aleyhisselam 30 günlük orucu bitirip ay sona erince kendi ağzının kokusundan hoşlanmayıp bu şekilde Rabbi ile konuşmayı uygun bulmadı. Halbuki ağzının kokusu oruçlu kimsenin ağız kokusuydu. Musa Aleyhisselam harnup ağacının dalıyla dişlerini misvakladı ve ağzına yerden ot alıp çiğnedi. Bunun üzerine melekler, "Ey Musa, biz senin ağzından misk kokusu duyuyorduk. Misvaklayarak onu bozdun," dediler. Yine ifade edildiğine göre Allah Teala Musa Aleyhisselam'a, "Ey Musa, oruç tutan bir kimsenin ağız kokusunun benim katımda misk kokusundan daha güzel olduğunu bilmez misin?" diye vahyetmiş. Sonra da ona ağız kokusunun tekrar eski haline gelmesi için Zilhicce ayından 10 gün daha oruç tutmasını emretmiştir. Musa Aleyhisselam bu 10 günü de oruçlu geçirmiş ve Kurban Bayramı'nın birinci günü Rabbi ile konuşma ve ondan vahiy alma şerefine nail olmuştur. Müfessirimiz diyor ki, işte bu sebeple İmam Şafii, misvak oruçlunun ağız kokusunu giderdiği için oruç tutulan günün sonlarında misvak kullanmayı mekruh saymıştır. Sonra Hazreti Musa Rabbine münacat için Tur Dağı'na gitmek isteyince Allah Teala ona kavminden aklı başında 70 kişi seçmesini emretti. Bunlar da Musa Aleyhisselam ile birlikte Tur Dağı'na gelecekler ve Allah Teala'nın kendisine yaptığı ikramları görecekler ve onun lehine şahitlik yapacaklardı. Bu emri yerine getirip kardeşi Harun'u kavmi içinde yerine vekil bıraktı. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmim içinde benim yerime geç. Halifem ve vekilim ol. Onların ne yapıp ne yapmadıklarını takip et. Düzeltilmeye ihtiyaç duyulan işlerini ıslah et. Onları idarede bozgunculuk olmayan güzel bir yol tut ve onların benim bıraktığım şekilde iman ve ihlas ile ibadete devam etmelerini sağla. Bozguncuların yoluna uyma. Fakat senden bozgunculuk isteyenlerin sözüne de uyma. Ve seni bozgunculuğa davet edenlere itaat etme." Müfessirimiz diyor ki, Hazreti Musa Aleyhisselam kavminin devamlı olarak kendisine muhalefette bulunduklarını gördüğü için bu tavsiyeyi yapma ihtiyacını hissetmişti. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor: "Harun Aleyhisselam peygamberlikte Musa Aleyhisselam'ın ortağı idi. Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'dan naklettiği, onu da işime ortak yap ey Rabbim, Taha suresinin 21. ayetindeki buyruğu buna delalet etmektedir. Bu sebeple Hazreti Musa kardeşine benim yerime geç demiştir. Allah Teala ile konuşma hususu Musa Aleyhisselam'a tahsis edilmiş ve Tevrat'ın hükümlerini ihtiva eden levhalar da bizzat yine ona verilmiştir. Firavun'a gitmekle emrolununca
Allah Teala'dan Harun'u kendisine ortak yapmasını istemiş, münacaat için Tur Dağı'na gittiğinde ise onu kendi yerine kavminin başına geçirmişti. Musa aleyhisselam yerine kardeşi Harun'u halife yaparak kavminin muhafazası konusunda ona güvendi. Fakat kavmi 30 günün üzerine eklenen 10 gün içerisinde kendi elleriyle yaptıkları bir buzağıya tapmaya başladılar. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra yaşananları Rabbimiz Teala Hazretleri A'raf suresinin 143. ayetinde bizlere aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur Dağı'na gelip de Rabbi onunla konuşunca, "Rabbim, bana kendini göster, seni göreyim," dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bu esnada düşüp bayıldı. Ayılınca dedi ki, "Ey Rabbim, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim ve ben inananların ilkiyim." Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayetle ilgili sözlerine şöyle başlıyor. Musa tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de ifadesi, yani onun için tayin ettiğimiz ve belirlediğimiz 40 günü tamamladıktan sonra Rabbi ile buluşmak üzere Tur Dağı'na geldi. Şayet yücelerin yücesi ile toprağın altı Allah'a göre bir olduğu halde ve Allah yönlerden münezzeh bulunduğu halde neden Allah Teala konuşmak üzere dağı tayin etmiştir diye akla bir soru gelirse şöyle cevap verilebilir. Dağın sabitlik, yükseklik ve teklik gibi vasıfları vardır. Yeryüzü dağlar olmadan karar kılmamıştır. Hak Teala yeryüzünü dağlarla sabit kılmış ve onları yeryüzünün kazıkları yapmıştır. Sabitlik, yükseklik ve teklik gibi vasıflara sahip olduğu için Allah Teala emaneti ilk olarak dağlara arz etti. Bu yüzden mekanlar içinde dağları üstün kıldı. Kelamına şahit olmak ve cemal tecellisine mazhar olmakla şereflendirdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü dağda açıldı. Musa aleyhisselam Rabbine dağda münacaatta bulundu. Buradan makamların kendi aralarında üstünlük bakımından dereceleri olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bursalı Şeyh Üftade Hazretleri demiştir ki, cemaatlerin en hayırlısı ruhlar cemaatidir. Bunlar ise dağlarda ve ıssız yerlerde bulunurlar. Onların bulundukları yerlerin yeşilliği ve güzelliği yaz kış devam eder. Asla kaybolmaz. Biz de ruhlar geldiği için bu yerlere geldik. Müfessirimiz burada şöyle bir bilgiyi aktarıyor aziz dinleyenlerim. Fakir Bursevi derim ki, Üftade Efendi Hazretleri bu sözü ile Bursa'da Uludağ'ın eteğindeki zaviyesini kastediyor. Ben de bu zaviyeyi ve kalenin içinde bulunan onun türbesini ziyaret ettim. Ve şöyle devam ediyor müfessirimiz. Vehb Hazretleri şöyle demiştir. Musa aleyhisselam yanında Cebrail aleyhisselam olduğu halde Tur-i Sina'ya geldi. Önce hem bedenini hem de elbisesini temizledi. Allah Teala karanlığı 7 fersah öteye sürdü. Musa aleyhisselamdan şeytanı ve yeryüzünün zararlılarını kovdu. Kiramen katibin meleklerini de ondan uzaklaştırdı ve gökyüzünü ona açtı. Bunun üzerine Musa aleyhisselam meleklerin havada ayakta durduklarını gördü. Açıkça arş-ı alayı da gördü, kalemin
cızırtılarını da duydu. Rabbi meleklerle konuştuğu gibi vasıtasız ve keyfiyetsiz olarak onunla konuşunca Cebrail aleyhisselam da orada olduğu halde Allah Teala'nın Musa aleyhisselam ile konuştuklarını duymadı. Musa aleyhisselam insanlar içerisinde Allah ile vasıtasız konuşan tek kişi olduğu için Kelim, Kelimullah ismi özel olarak ona verilmiştir. Diğer peygamberlerle ise Cenab-ı Hak ancak kitap ve melek vasıtasıyla konuşmuştur. Musa aleyhisselam duyduklarının Allah'ın kelamı olduğunu nasıl bilmiştir diye sorulursa şöyle cevap verilir. Musa aleyhisselam Rabbi ile konuşurken, yaratılmış bir mahlukla konuşurken olduğu gibi nefesi kesilmemiştir. Bilakis Allah Teala onunla kesintisiz tek bir müddette konuşmuştur. Musa aleyhisselam nefesini sanatkarın elindeki alet gibi görmüştür. Usta ise aleti istediği şekilde hareket ettirir. Çünkü aletin kendi başına sanatkarlığı ve iş yapması söz konusu değildir. Denilmiştir ki Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kelamını 6 yönden birden işitti. Bütün uzuvları kulağı haline geldi. Tüm varlığı kulak kesilerek kulağıyla olduğu gibi bütün varlığı ile Allah'ın kelamının lezzetini duydu. Şehzade Hazretleri haşiyesinde demiştir ki Allah Teala'nın kelamı zatıyla kaimdir ve ezeli bir sıfattır. Bizim bildiğimiz harfler ve sesler cinsinden değildir. Zatı itibariyle Allah Teala cisim ve araz olmadığı halde görülmesi aklen mümkün olduğu gibi harf ve seslerden oluşmayan kelamının duyulması da mümkündür. Müfessirimiz diyor ki Allah Teala neden Musa aleyhisselam dışında diğer peygamberlerle karşılıklı konuşmamıştır diye sorulursa şu cevap verilebilir. Diğer peygamberlerin Musa aleyhisselamın düşmanları olan Firavun, Haman, Karun ve Yahudiler gibi düşmanları yoktu. Musa aleyhisselamın kavminden daha katı kalpli ve kötü ahlaklı başka bir kavim yoktu. Bu yüzden Allah Teala sadece onunla konuşmuştur. Görmez misin ki Kıpti sihirbazlar Musa aleyhisselam kendilerini ilk kez hak dine çağırdığında ona hemen inandılar. Yahudilerden bir topluluk ise pek çok mucize gördükten sonra yine inkar ettiler. İşte Musa aleyhisselam kavmi tarafından gelecek belalarla imtihana tahammüllü olsun diye Allah Teala onu kelamı ile konuşması ile teyit etmiş ve güçlendirmiştir. Fakir Bursevi derim ki diyor müfessirimiz ve çok manidar şu bilgiyi aktarıyor bizlere. Musa aleyhisselamın düşmanının çok güçlü ve şiddetli oluşu Peygamberimiz dışındaki peygamberlerin düşmanlarına nispetledir. Firavun'un boğulma anında iman ettiği sabittir. Fakat Ebu Cehil böyle değildir. Bilakis o ölüm anında bile düşmanlığını ortaya koymuştur. Buradan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi Hak Teala ile konuşmak ve onu görmek bakımından ne kadar güçlü bir hal ve yüce bir makama sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor kıymetli dinleyenlerim. Musa aleyhisselam Rabbinin kelamını duyunca içini Rabbini görme şevki sardı ve Allah ile konuşmanın lezzeti böyle olursa onu görmenin lezzeti acaba nasıl olur diye düşündü ve Rabbim
bana kendini yani zatını göster, görme imkanı ver, sana bakayım, seni göreyim dedi. Müfessirimiz diyor ki, bakmak görmek manasınadır. Şu kadar.

şöyle dediği rivayet olunmuştur. Musa aleyhisselam, Rabbim bana kendini göster sana bakayım deyince, Cenab-ı Hak perdeleri açıp Musa aleyhisselama göstererek bak diye buyurdu. Musa aleyhisselam baktığında 124 bin peygamberin ihramlı olarak ya Rabbi bana kendini göster, ya Rabbi bana kendini göster diye telbiye getirdiklerini, yalvardıklarını gördü. Müfessirimiz diyor ki bu ayet Allah'ı görmenin mümkün olduğu konusunda Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in delilidir. Çünkü Musa aleyhisselam Allah Teala'dan bunu istediği zaman bunun caiz olduğuna inanarak istedi. Allah hakkında caiz olmayan şeyin caiz olduğuna inanmak ise küfürdür. Böyle bir şeyi Musa aleyhisselam veya peygamberlerden herhangi biri hakkında caiz gören kimse de küfre düşer. Bunun üzerine Allah Teala buyurdu ki, sen beni asla göremezsin. Musa aleyhisselam, sana bakayım, seni göreyim dediği halde, Cenab-ı Hak bana bakamazsın buyurmamıştır. Çünkü Musa aleyhisselamın arzusu, göz bebeğini görmek istenen şeye çevirmekten ibaret olan bakmak değil, beraberinde idrak de olan görmektir. Çünkü bazen bakmakta idrak söz konusu olmaz. El-Medarik tefsirinde şöyle denilmektedir diyor müfessirimiz. Sen beni asla göremezsin demek, sen beni istemek suretiyle, fani gözünle asla göremezsin demektir. Bilakis ihsan ve nimet yoluyla baki gözle görebilirsin. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen sen beni asla göremezsin fakat dağa bak ifadesiyle bana bakmayı talep etme çünkü sen ona güç yetiremezsin. Fakat benimle senin arana senden daha güçlü bir vasıta koy. O da yanında bulunduğun dağdır. İbnül Cevzi Mir'atuz Zaman adlı eserinde şöyle der diyor müfessirimiz ve aktarıyor. En doğru olan Musa aleyhisselama Kızıldeniz'in yakınındaki Tur dağında Rabbimizin hitap ettiği görüşüdür. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Eğer o yerinde durursa sen de beni göreceksin. Yani eğer üzerine tecelli ettiğim zaman dağ yerinde sabit kalır, göçüp gitmezse sen de bana bakmaya güç yetirebileceksin. Fakat dağ yerinde durmazsa bana bakamazsın. Çünkü dağ gücüne ve kuvvetine rağmen tecelliden etkilenir ve buna güç yetiremezse parçalanıp dağılır ve yok olursa, korkunç hadiseleri görünce hemen dehşete kapılan insan nasıl olur da buna güç yetirebilir? Nasıl olur da vasfedilmeyecek kadar büyük, mutlak celal ve azamet sahibi olan Allah Teala'yı müşahedeye dayanabilir? Ayetin bu kısmı da yine bizim rü'yetullah, yani Allah'ın görülebileceği konusundaki görüşümüze delildir diyor müfessirimiz ve devam ediyor. Çünkü burada görme dağın yerinde durmasına bağlanmıştır. Bu ise mümkün olabilecek bir şeydir. Bir şeyi imkansıza bağlamak, meydana gelmesinin imkansızlığına delalet ettiği gibi, mümkün olan bir şeye bağlamak da olmasının imkan dahilinde bulunduğunu gösterir. Allah'ın tecellisi karşısında dağın yerinde durmasının mümkün olduğuna delil, onu yani dağı darmadağın etti sözüdür. Burada Allah Teala dağın parçalanmasını kendine nispet etmiş ve dağ darmadağın oldu dememiştir. Allah Teala'nın var ettiği bir şeyi var etmemesi de caizdir. Çünkü Allah Teala yaptığı her işte hürdür. Ayrıca böyle bir istekten dolayı Musa aleyhisselam'ı ne azarlamış

ne de ümitsizliğe düşürmüştür. Şayet bu istek muhal bir şey olsaydı, oğlunun boğulmaktan kurtarılmasını isteyen Nuh aleyhisselamı, "Sana cahillerden olmamanı öğütlerim" buyurarak azarladığı gibi Musa aleyhisselamı da azarlardı. Ve Rabbi dağa tecelli edince, yani Allah Teala'nın azameti dağda gözüktü, kudreti ve emri ona yöneldi. Allah Teala'nın azamet ve kudretinin dağda zuhuru, bunların ona ilişmesi ve etkilerinin orada belirmesi demektir. Tefsirul Uyun adlı eserde şöyle demiştir: Hak Teala nurunu saran perdelerin arasından baş parmakla serçe parmağın üst boğumu birleştirilince ortaya çıkan daire kadar bir yerden nurunu daha göstermiştir. İşte bu durumda ayet-i kerimede Allah dağa tecelli edince onu darmadağın paramparça etti. Yapısının büyüklüğüne rağmen dağ böyle bir duruma gelince pek zayıf olan Ademoğlunun hali nice olur düşünmek lazımdır. Büyüklerden biri şöyle demiştir: Allah Teala bu dağı Musa aleyhisselama karşılık fidye kılmıştır. Eğer Musa aleyhisselam baygın olarak yere düşmemiş olsaydı, dağın eridiği gibi o da erir giderdi. Müfessirimiz diyor ki şöyle denilmiştir: Allah Teala'nın tecellisi sırasında bütün sular tatlılaştı, bütün deliler akıllandı, bütün hastalar iyileşti, ağaçların dikenleri yok oldu, yeryüzü yemyeşil bir hal alıp çiçeklendi, mecusilerin ateşi söndü, putlar yüzleri üzere yıkıldı, meleklerin sesleri kesildi, sonra dağ Musa aleyhisselamın altında dağılıp parçalanmaya ve dökülmeye başladı. Nihayet tamamen ufalanarak havada zerreler haline geldi. Ve Musa baygın bir halde yere düştü. Musa aleyhisselam gördüğü şeyin dehşetinden dolayı kendinden geçerek yere düştü. Bu baygınlık Arefe günü olan Perşembe gününün akşamından Cuma gününün akşamına kadar sürdü. Bu İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın sözüdür, onun görüşüdür. Katade isimli alim ise bu zaman zarfında Musa aleyhisselamın adeta ölü gibi kaldığını söylemiştir. Ancak biz İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın sözünün daha doğru olduğunu düşünüyor, diyor müfessirimiz. Ve şöyle anlatıyor: çünkü ayetin devamında Allah Teala Musa ayılınca diye buyurmuştur. Ölüye ise ölümden ayılınca denilmez. Ölümden sonra tekrar dirilince ifadesi kullanılır. Nitekim Allah Teala Musa aleyhisselamın kavminden seçtiği 70 kişi hakkında "sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar diriltmiştik" buyurmuştur. Ve Musa aleyhisselam ayılınca "sen yücesin, sana tevbe ettim ey Rabbim, ben inananların ilkiyim" dedi. Ebu Suud Efendi demiştir ki bu ayılma hali herhangi bir sebeple akıl ve anlayış kaybolduktan sonra bunların yeniden insana dönmesidir. Musa aleyhisselamın baygınlığı geçip aklı başına gelince gördüklerini tazim için dedi ki: "Ya Rabbi, senin iznin olmadan senden bir şey istemekten seni tenzih ederim. İzinsiz olarak böyle bir istekte bulunmaya cüret ettiğim veya dünyada seni görmek istediğim için sana tövbe ettim. Çünkü sen bunu ahirette vaat etmiştin. Senin azamet ve celaline inananların ilkiyim. Ve senin dünyada görülemeyeceğine ilk inanan da benim. Allah'ım,
Bir parıltından da yüzlerce parçaya bölündü. Allah'ım ne şaşılacak bir durum. Koca dağ bir avuç topraktan daha aciz ve zavallı oldu. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerini Şeyh Üftade Efendi Hazretleri'nin şu beyanıyla tamamlıyor. Allah Teala'nın ahirette görüleceği vaat edilmiştir. İmkan dahilinde olsa bile dünyada görüleceği vaat edilmemiş ve adetullah böyle cereyan etmemiştir. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala sizlerle yeniden buluşuncaya kadar sağlık ve afiyetle, huzur ve saadetle günler geçirmenizi ve hasreten Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerde zalimlerin tasallutuna, soykırımına, katliamına maruz kalan kardeşlerimizin bir an önce bu tasalluttan kurtulmalarını lütfetmesini, onları göklerin ve yerin ordularıyla müeyyed, mansur ve muzaffer kılmasını niyaz ediyoruz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.

Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem koy. Yoldaşı ve yardımcısı ol. Ahmet Yesevi Hazretleri.

Mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatırlar. Sabit el-Bünani Hazretleri.

Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbiselerin düzeltilmesini emreder, saç sakal dağınıklığını da tasvip etmezdi. İki cihan serveri Efendimiz huzuruna üstü başı dağınık olarak gelen birine ''Malın var mı? Halin vaktin nasıl?'' diye sormuş. Adamın imkanının yerinde olduğunu öğrenince de ''O halde Allah sana mal verince eseri üzerinde görünsün diye onu ikaz etmişler. Soruyor muyuz kendimize? Halim vaktim nasıl benim? Temiz, pak, doğru dürüst giyinmeye engel var mı? En azından birçoğumuz için bir engel yok. O halde Allah Resulü'nün bu incelikli uyarısını muhatap alıp biraz zaman ayırarak üstümüze başımıza çeki düzen vermekte hayır var. Öyle değil mi? Hazreti Ayşe validemizle Allah Resulü arasında geçtiği rivayet olunan bir konuşma ne kadar da cazip bir dikkattir. Kendisini ziyarete gelenleri karşılamak için hazırlanan Resul-i Ekrem'i gören hanımı Hazreti Ayşe, ''Sen de mi süsleniyorsun ya Resulallah?'' diye sormaktan kendini alamamış. Ayşe validemizin bu suali üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cevap vermiş. ''Evet ya Ayşe, bir Müslüman kardeşlerinin karşısına çıkarken kendisine çeki düzen verip onları hoş olmayan bir görüntüyle muhatap etmekten kaçınmalıdır. Allah güzeldir. İçi ve dışı temiz ve güzel olanı sever. Müslümanın diğer Müslüman kardeşlerine karşı güzel görünmesini ister. Bundan çıkartılacak hikmet çoktur şüphesiz. Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek için bu nimetlere özen göstermek. Bir de yüz yüze baktığımız, aralarına karıştığımız insanların göz haklarına saygıda kusur etmemek. Gösterişe kaçmadan eli yüzü düzgün bir halde görünmek. Hamdolsun Allah'a ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde, her davranışıyla insanlara örnek oldu. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin de amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed Suresi 33. Ayet.

bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Ademoğlu ihtiyarlar. Ancak iki özelliği genç kalır. Mal hırsıyla uzun yaşama hırsı. Burası

0: Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Rabbimiz! Şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalamaz. Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, annemi, babamı ve tüm inananları bağışla. Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi daha arzu eder. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Allah, tövbe eden kimsenin tövbesini kabul eder.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

gelem artık yanın annem. Sar beni kolların annem. Ayrılık, ayrılık yetti canım annem. Özledim sen annem. Özledim sen annem. Özledim sen annem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden, her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Envarül Kulüp isimli eserden istifade etmeye devam edeceğiz bu programımıza da inşallah. Kıymeti dinleyenler, Tahrim Suresinin 8. ayet-i cellesinde Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ey iman edenler! Allah-u Teala'ya günahlarınızdan nasuh bir tövbeyle, sıdk ve ihlas ile ölünceye kadar bir daha işlememek üzere nefsine öğüt veren tövbekarlar gibi tövbe edin. Ey benim varlığıma ve birliğime bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğuma, suçları, kabahat ve günahları affederek yargılayacağıma iman eden, cennetime talip, rıza-i ilahime ragıp, cemalime aşık olanlar. Eğer bana gerçekten iman ettinizse, bir gün huzur-u ilahime gelerek bana bütün hayatınızın hesabını vereceğinize sadakat ve samimiyetle kuşkusuz inanıyorsanız, bu dünya aleminde işlediğiniz suçların hepsine tövbe ve nedamet ediniz. Kabahat sınırını aşmasa bile o suçları bir daha işlemeyeceğinize ve o çirkin, kötü davranışları büsbütün terk edeceğinize, ölünceye kadar bir daha tekmil kabahat, hata ve günahlardan sakınıp kaçınacağınıza, onları hatırladıkça nedamet ve pişmanlık duyacağınıza, kendi kendinize ve bana söz vererek Hakk'a rücu ediniz buyuruyor Rabbimiz. İşte böyle bir tövbe nasuh tövbesidir ki, tövbe edilen suç, kabahat ve günahları tamamıyla terk etmek, onları bir daha asla işlememek, ömrün arta kalanını Hakk'a itaat etmekle geçirmeye ahd ve azmetmek, Hakk'a hakkıyla kulluk ve itaatte bulunmak, bütün kötülüklerden arınmış olarak teslim-i ruh etmek ve öylece vuslata yetmekle mümkün olur. Sözün burasında bir gerçeği dikkatinize sunmakta fayda ve yarar var. Allah-u Azimüşşan, Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ki, Tevbe Suresi 112, mealen, o bütün suç, kabahat, kötülük ve günahlarından tövbe edenler, sıdk ve ihlas ile Hakk'a ibadet eyleyenler buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimede her türlü ibadetlerden önce tövbe etmemiz gerektiğine işaret buyurulmaktadır. Hakikaten her şeyden önce bütün kötülüklerden, suçlardan ve günahlardan ötürü tövbe etmek lazımdır ki ibadet ve taatin zevkine ve hazzına varabilelim. Nitekim bir diğer ayet-i cellede Rabbimiz Bakara Suresi 222'de Allah-u Teala günahlarından tövbe edenleri sever ve her türlü kötülük ve kirliliklerden arınanları da sever. Demek oluyor ki Allah Azze ve Celle önce tövbe ve nedametle Hakk'a rücu ederek içlerini ve sonra da su, sabun vesaire ile dışlarını temizleyip her iki manada da arınanları sever. Dikkat buyurulursa bu ayet-i kerimede tövbe edenler önce zikrolunmuştur. Peki böyle yaparsak ne olur? Bu sorunun cevabını da yine düstur-u mükerremimiz olan Kur'an-ı Azim beyan buyurmaktadır. Tahrim Suresi 8. Olur ki Rabbiniz Celle Şane günahlarınızı örter de sizi altında ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah-u Teala peygamberini ve onunla beraber olan mümin kullarını utandırmaz, üzmez. Sıratı geçerlerken o müminlerin nurları önlerinde ve sağlarında yürür. Münafıkların ise nurlarının söndüğünü görünce, ey Rabbimiz, nurumuzu sönmekten koru, tamamla ve o nurunu bizden ayırma, bizi yarlıga,
af ve mağfiret buyur. Muhakkak ki sen her şeye hakkıyla kadirsin derler. Biraz daha açıklayalım. Merhameti bol, biz aciz ve günahkar kullarına karşı ihsan ve mağfireti mebzul olan Allah-u Teala Celle Celaluhu tevbelerimizi kabul buyurarak suçlarımızı, isyanlarımızı, hata ve nisyanlarımızı bağışlar ve bizleri nimetlerin en büyüğü olan cennetine idhal eder. Bizleri ebedi saadete eriştirir, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklının eremediği, dillerin ve kalemlerin tarih ve tavsivinden aciz kaldığı, kalplerin ve hayal gücünün göz önüne dahi getiremediği cennetine kabul buyurur. Kıymetli dinleyenler, o cennet ki çevresi zümrüt gibi yeşilliklerle süslü, ağaçlarının altından nehirler akar, dünyada benzeri olmayan çiçeklerle özenmiş ve bezenmiş tarhları ortasında, saraylar ve köşklerle süslenmiş türlü türlü, çeşit çeşit nimetlerle müminler için hazırlanmıştır. Bahusus Allah ve Resulüne iman eden ve tövbelerinde sabit olan müminler, kabrin vahşetinden, kıyametin dehşetinden, günah ve masiyetlerinin hesabını vermek haşyetinden de emin olurlar. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olanlar asla utanıp üzülmezler. Her türlü azap ve ikaptan azade ve asude kalırlar. Mahşer yerinde müminlere bağış ve ihsan buyrulan nur, onların önlerini ve yanlarını aydınlatır. Dünya hayatında sırat-ı müstakimde oldukları, hak bildikleri İslam yolundan, hakka varan o doğru yoldan ayrılmayarak iman nuruyla yürüyüp gittikleri gibi, ahiret hayatında da gece karanlığından daha zulmetli, her adımı meşakkat ve eziyetli sırat üzerinden de iman ve İslam nurlarıyla önleri ve yanları ışıl ışıl aydınlanarak salimen geçer giderler. Dünya sıratını ve hayatını emniyet ve selametle nasıl geçirmişlerse, 3000 yıllık sıratı da nurları sayesinde öylece çabucak geçerler. Oysa içleri küfür ve isyan ile dopdolu olduğu halde, dışları İslam gibi görünen münafıkların nurları ise kıyamette sönüverir. Ve onlar küfür ve nifaklarının karanlıkları içinde kala kalırlar. Esasen dünya hayatında kalpleri nifak zulmetleriyle kararmış bulunduğundan, zahiren Müslüman görünmelerine mukabil, kendilerine muvaffak eden, verilen nur da sönüverir. Bunların karanlıklar içerisinde kaldıklarını gören müminler, kendi nurlarının da sönmesinden kaygılanıp, "Ya Rab, bizim nurlarımızı söndürme, geçmiş günahlarımızı af ve mağfiret buyur, zira sen her şeye hakkıyla kadirsin" derler. Kıymetli dinleyenler, bu söylediklerimize şaşırmayınız buyuruluyor. Dünya hayatında nifakları meydana çıkan, içleri başka ve dışları başka türlü olan, özleri sözlerine uymayan münafıkları görünce, "Aman ya Rabbi, şunlar gibi bizim de iman nurumuzu söndürme, hallerimizi onların hallerine döndürme" diye dua etmiyor muyuz? İşte kıyamet günü de iman nurlarının sönüverdiğini görünce de, iman ve İslam nurlarımızın sönmemesi için Rabbimize aynı şekilde tazarru ve niyazda bulunacağımızı Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede bize ihtar buyuruyor. Ey aşık-ı sadıklar! Ehli imana yakışan, irfan ve ishan sahibi olanlara yaraşan bu fani dünya hayatında Allah-u Teala'ya isyanda bulunmamak, ona kulluk ve itaatte daim ve kaim olmaktır. Çünkü Allah-u Azimüşşan'ın emirlerine hakkıyla ve tamamıyla uymak, nehilerinden layiki veçiyle sakınmak ve kaçınmak, Allah'tan korkan ve ona kul olmaya niyet edenlerin başlıca sermayeleridir. Bunun için de bütün günahlara tövbe ederek hakka isyanı terk etmek, Allah yoluna girmek, vuslat yolunun sonu olan makam-ı sıddıkiyete ermek isteyenler, hakka kurbiyetin ilk merhalesi, kulu hak rızasına eriştirecek merdivenin ilk basamağı olan
tövbeye sarılmalı ve o tövbelerinde sebat etmelidirler. Hak yoluna salik ve Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden bir hisseye malik olmak isteyenler her şeyden önce tövbe iklimine girmeli, işlediği kötülüklerden ötürü pişman olarak huzur-u Hakk'a yüz sürmeli, af ve mağfiret niyaz eylemeli ve bir daha da o kötülüğe asla dönmemelidir. Tövbe iklimine girmeyenler Allah-u Teala'ya yakın olamazlar. Tövbe iklimine girebilen mutlu ve kutlu kişiler ise Hakk'a yakın olmakla kalmaz, aynı zamanda rıza-i ilahiyeye nail ve vasıl-ı didar olurlar. Cüneyd-i Bağdadi Kudüs-i Sırruhu Hazretleri buyurmuşlardır ki, evveliyat tam ve sıhhatli olmayınca, yani temel sağlam bulunmayınca, üzerine kurulan bina da sağlam olamayacağı gibi, tövbeleri sağlam olmayanların da nihayet ve akıbetleri hayır olmaz. Bidayet tahsil olmayınca nihayette vasıl olunamaz. İsyan hastalığının ilacı ancak ve yalnız tövbedir. Ve o tövbe edilen günahı bir daha yapmamak üzere terk etmektir. İsyan hastalığına tövbe edilmeksizin deva bulunamaz buyuruyor. Tövbe etmek zararı def ve hak ile aradaki perdeyi ref etmektir. Kişinin isyanda bulunması ve suç işlemesi ise Allah-u Teala ile arasındaki yakınlığı uzaklığa saptırır ve aradaki perde ve engelleri de arttırır. Tövbe zararı def ve hicabı ref etmek, dinde ve dünyada müstakim olmak ve Hakk'a kurbiyetle menfaatler sağlamaktır. Zararı def etmek ise elbette ki menfaati celbetmekten evvel gelir. Kişi için kendisine lazım olan şeyi önceye almak elbette her şeyden önemlidir. Zira Allah-u Teala'ya itaat etmek ve merhamet-i ilahiyeye layık olmakla Hakk'a kurbiyet nasıl olur? Kul azap ve ikaptan kurtulur, cennet ve cemale nail olur. Demek ki işin başı itaattir. Sonra tövbe gelir ve nihayet o tövbe edilen kötülüğü bir daha işlememek gerekir. Bütün veliyullah, Allah dostları, ıslahına memur oldukları kişileri her şeyden önce tövbeye davet ederler. Bütün ibadet ve taatlerden önce taliplere tövbeyi önermeleri, onları isyandan el çektirip daha sonra ibadet ve taate yöneltmeleri bu hikmete mebnidir. Çünkü nefsin kötü sıfatları ancak tövbe ve istiğfar ile arınabilir. Bir yandan isyan ve kötülükler içinde bulunan ve diğer taraftan Hakk'a ibadet ve taate özenenlerin bu ibadetleri onlara Hakk'a vasıl etmez. Hatta belki Hak'tan uzaklaştırır. Buna mukabil tövbeye devam etmek, Hakk'a isyanı terk eylemek ve o tövbede sebat göstermek, işlediği kötülük ve suçlardan ötürü af ve mağfiret olunmasını niyaz etmek, gözyaşı döküp pişman olmak, İnsanı hak yoluna iletir ve maksadı âlâ olan rıza-i bâriye ulaştırır. Bütün peygamberler, peygamber-i izam müstesna olmak üzere her insanda bu hal, yani tamahkarlık, gazap, öfke, riya, şehvet, kibir, dünyaya muhabbet ve yaşama hırsı vardır. Allah-u Teala'nın sevmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerdiği bu kabil çirkin sıfatlardan nefsi mutlaka kurtarmak gerekiyor. Bu sıfatları terk etmeyenler Hakk'a vuslat bulamazlar. Aklım başımda, imanım ve vicdanım yerinde diyen her mümine layık olan bu çirkin ve kötü sıfatlardan nefsini arındırmak, tövbe sabununu gözyaşlarıyla köpürterek bunlardan paklanmaktır. Bunu yapabilenler nefislerini Kur'an-ı Azim'in nurlarıyla nurlandırır ve iki cihan serveri, aşıkların önderi, sadıkların rehberi, ahir zaman peygamberi olan Habibi Edibil Kibriya'ya layık ümmet olabilmek şeref ve mutluluğuna erişirler. Böylelikle kalplerine hak korkusu ve Allah-u Teala'nın muhabbeti siner. Bütün kötülükleri sıfıra iner ve bütün darlık ve sıkıntıları da diner. Eskiler tüylü emel derlerdi.
Allah-u Teala'yı unutarak onun bahş ve ihsan buyurduğu sayısız ve hesapsız nimetlere gafil olarak yalnız dünya hayatını kazanmak, yalnız dünya saadet ve selametini düşünmek ve netice itibariyle dünya için ahireti terk etmek, ahiret korkularından, hesap, azap ve ikab kaygılarından habersiz gününü gün etmek, sonunu ve ne olacağını düşünememek tuli emeldir. Bu hal, yani tamahkarlık ve cimrilik dediğimiz şey ise kendisi tatlısı ve tuzusuyla karnını doyurduğu halde çevresindeki yoksulu, açığı, muhtacı düşünmemek yahut ne kendisi yemek ne de başkalarına yedirmemektir ki bundan Allah-u Teala'ya sığınırız. Manevi hal ise Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine salavat-ı şerife getirmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günlerden bir gün Medine-i Münevvere kabristanına şeref bahşetmişler ve görmüşler ki mezarlık içinde bazı yerlerde çürümüş ve dağılmış insan kemikleri bulunmaktadır. Bir zamanlar mağrur bir eda ile kasılan kafaların kemikleri yerlerde sürünüyor. Doymayan ağızlara ve gözlere toprak dolmuş. İnci dişler yerlerinden sökülüp saçılmış, kol bir tarafa, ayak bir tarafa dağılıp yayılmış. Evet, bunlar kim bilir kimin kafası, kimin azalarıydı. Kıymetli dinleyenler, bütün hırs ve mücadele ne içindi? Kim bilir kimin kafasıydı? Bir zamanlar o kuru kafanın içinde düşünen bir beyin, bütün vücudu idare eden muazzam bir sinir sistemi vardı. Ne oldu, nice oldu? Malım mülküm var diyordu. Dostum düşmanım var diye övünüyordu. Eline bir kuruş geçse seviniyor, bir kuruşunu kaybetse yeriniyordu. Bir zamanlar o da bizim gibi yiyor, içiyor, gezip dolaşıyor, ağlıyor, gülüyor, üzülüyor ve seviniyordu. Bir tahta kurusu veya bir sivrisinek çıksa tedirgin oluyor, yün veya pamuk döşekleri, ipekli yorganları beğenmiyordu. Belki de en pahalı cinsinden değerli kumaşlardan elbise diktirerek giyiniyor, nice fakirin bir tabağına hasret olduğu nefis yemekleri elinin tersiyle itiyor, olur olmaz herkesle ahbaplık edip konuşmaya tenezzül etmiyor, hasta veya kabir ziyaretlerine gitmiyordu. Belki de bu kuru kafa ölümü dört gözle bekleyen bir fakire aitti. Ömrü yokluk, darlık, sıkıntı ve hastalıklarla geçmiş ve ancak burada dinlenmişti. Öyle veya böyle, ahir ve akıbetimiz bu olduğuna göre, neden Allah-u Teala'ya kulluk, Habibi Hüda'ya ümmetlik etmiyor, ibadet ve taatte tembellik ediyor, isyan ve kötülüğü terk etmiyoruz? Ne gaflet ya Rabbi! Evet, hepimizin akıbeti bu. Bunu da gözlerimize görüyor ve biliyoruz. Bu hal önünde sonunda hepimizin de başına gelecek ve bir gün ecel bizi de böyle yere serecek. İş bu kadarıyla kalsa ne iyi, ne âlâ. Tekrar dirilmek var, mahşer yerine sürülmek var, hesap sorulmak var. Nebilerin, velilerin, aşıkların, sadıkların ve bütün mahşer halkının önünde yerlerde sürünmek, hor, hakir görülmek var. Defteri dürülmek var, zebaniler tarafından cehenneme sürülmek var. Kabrin vahşeti, mahşerin dehşeti var. Korkunç akabeler, korkulu vadiler var. Bir ara verelim, aradan sonra inşallah devam etmeye gayret edeceğiz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Miraç gecesi bana cehennemin hali arz olundu. Orada hurma ağacı kalınlığında ve uzunluğunda zehirli yılanlar, büyük akrepler gördüm, buyuruyor. Ne var ki bütün bu azap ve korkular kafirlere, asilere, münafık ve münkirlere ve tövbesiz ölenlere hazırlanmıştır. Biz onları düşünmeyelim de kendi hallerimizi göz önüne getirelim. Sende abdest, namaz yok, bende zekat, haç yok. Her ikimizde de aklımızı başımıza derleyip tevbe ve nedamet de yok. Ne Allah'tan korkuyor ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den utanıyoruz. Sonra da sıkılmadan sen bana bakma. Ben namaz kılmam, oruç tutmam ama benim kalbim temiz. Şimdiye kadar zekat vermedim ve hacca da gitmedim ama zekat verip hacca gidenlerin çoğundan iyiyim. Kimsenin tavuğuna kış, karısına pış demem diye kendimizi savunuyor ve avutuyoruz. Oysa bu savunmanın bizi iblisten daha aşağı bir derekeye düşürdüğünü bile düşünemiyoruz. Zira kendini diğer insanlardan üstün, iyi ve temiz görmek ve saymak şeytanın sıfatlarındandır. Hani Rabbi iblise Adem'e secde ile diye emri ferman buyurduğu zaman ben ona secde etmem çünkü ben Adem'den hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan yüksek ve üstündür cevabını vermemiş miydi? Sen de tıpkı onun gibi kendini başkalarından yüksek ve üstün görmekle, ibadet ve taatin olmadığına pişman olup nefsini hakir bulacak yerde saçma sapan bir savunma ile şeytanlaşmış olmuyor musun? Hem hangi kalp temizliğinden dem vuruyorsun? Sen öylesine bir gaflet ve delalet katranına düşmüşsün ki her tarafın kapkara olduğundan üzerindeki karaları göremiyorsun. Allah-u Teala'yı bildiğini iddia ediyorsun. Allah'tan korkmuyor, onun emirlerini yerine getirmiyor, nehilerinden sakınmıyor, isyan ve kötülüklerden bir türlü kurtulamıyorsun. Rabbini bilenin kalbi temiz olur. Kalbi temiz olan da Rabbine kulluk ve itaat eder. Mümin kardeşlerini candan sever ve Rabbine kulluk ve itaat edenleri de asla hor, hakir görmez. Şeytanın bütün vasıfları ve sıfatları sendeyken kalbim temiz demeni kim yutar buyuruyor. Ben peygamberimi de severim dersin. Adet olduğu yapmayan, ayıplandığı için ele güne karşı çocuğunu yalnız sünnet ettirir ve bunu bile marifet sayarsın. Oysa böyle bir kutsi cemiyette Allah-u Teala'nın kesinlikle yasakladığı, Resul-i Zişan'ın meleklerin ve salihlerin kınadığı içkiyi çekinmeden hem kendin içer hem de misafirlerine ikram edersin. Haram, helal tanımaz, eline ne geçse yutarsın. Dedikodu, fitne ve fesatla milleti birbirine katarsın. Yetim hakkı, öksüz malı demez, ne bulsan cebine atarsın, sonra da kendini herkesten yüksek ve üstün tutarsın. Zekat vermezsin ama metresine binlerce lira harcarsın. Hacca gitmezsin ama yılda 3 kere Avrupa'ya gidersin. Devlete ve millete vergi vermemek için binbir sahtekarlık yapar, bankalara yeni yeni hesaplar açarsın. Haset sende, hırs ve tamah sende, yalan ve iftira sende, kibir ve gurur sende. Dedenin fakir ve fakat namuskar bir köylü, babanın çalışkan ve mütevazi bir memur olduklarını açıklamaktan çekinir, mezattan aldığın eski zaman paşası resmini evinin baş köşesine asarak paşaoğlu, paşa torunu olmakla övünürsün. Aslını inkar edene ne derler bilir misin? Ben söylemeyeyim de sen kendin bul. Onu bulduktan sonra insaf ile kendini de bul da bana anlat bakayım. Senin kalp temizliği dediğin nedir? Nasıl bir şeydir? Hem kendine hem de etrafındakilere yazık ediyorsun. Uyan bu gafletten, kurtul delaletten. Gözlerin görür, kulakların işitir, elin ayağın tutar, kafan iyi kötü düşünürken kendine gel ve kendini bul. Zira bir gün gören gözlerin görmez, işiten kulakların duymaz, yürüyen ayakların yürümez olacak. O gün bu hallere neden ve nasıl düştüğünü belki düşünebileceksin ama artık sana pişmanlık da fayda etmeyecek. Nefsine kul olmaktan kurtul,
Allah-u Teala'ya kul ol. Kur'an-ı Azim'i kendine düstur et. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elini tut. O mübarek eli tutan hakkı tutmuş demektir. O ele biat eden Allah-u Teala'ya biat etmiş demektir. Unutma ki kanmayan ağzın belki bir yudum su içmeye bile fırsat bulamadan ebediyen kapanacak. Doymayan gözlerine pek yakında topraklar dolacak. Bir pirenin bir böceğin ısırmasına dayanamayan nazik tenin yılanlara ve çıyanlara yem olabilir. Gecikmiş pişmanlığın ve yanıp yakınmanın hiçbir faydası ve yararı yoktur. Bir sözünle sana tereddüt etmeden yüz binler gönderiveren dostlarının o alemde hiçbir yardımları olmayacak sana. Orada derdine sırdaş, haline yoldaş bulamayacaksın.

yakmaz, gül benzini soldurmaz. Fakat seni öylesine mesteder ki bu dünya kadehlerinde bulunan bir şey değildir. İnsan hem de Hazreti insan olursun. Dilin zikr ile, şükr ile, gönlün aşk ile nurlanır. Ağzın helal yemekle, gözün helal görmekle, bütün aza ve cevahirin helal yoluyla kemale ermekle şuurlanır. Yoldaşın iman, sırdaşın sülahay-ı zaman, rehberin Kur'an-ı Azimüşşan olur. Rabiatül Adiviye'ye kabrine koymuşlar. Hazreti Münkereyn gelip sordu. Rabbin kim, nebin kim, dinin ne, kitabın hangi kitaptır, kıblen neresidir? O cennet hatunu cevap vermiş. Rabbim, alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Allah-u Azimüşşan. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabım Kur'an-ı Azimülbürhan. Dinim elhamdülillah din-i mübin İslam. Kıblem Kabe-i Muazzam. Dedikten sonra ilave etmiş. Ben sorularınıza cevap verdim ve Rabbimin Allah-u Teala peygamberimin Habibi Edibi Kibriya olduğunu söyledim. Gidin Rabbime ve peygamberime sorun bakalım. Rabia'nın size tasdik ettiği gibi siz de onu kulluğa ve ümmetliğe kabul ettiniz mi? O anda hitab-ı ilahi şeref sadir olmuş, benim kulumu bana bırakın. Bu kıssayı böylece naklettikten sonra bir hususu daha açıklayalım. Birçok dinsizlerin ve densizlerin zannettikleri gibi, telkin-i meyyit yalnız kabre konulana değil, bu manzarayı ayaküstü boş gözlerle seyreden canlı ölülere de racidir. O anda kabre konulanın sorulacak sorulara verecekleri cevabın ne olacağını ancak Allah-u Teala bilir. Orada vazife gören meleklere bildirilen telkin-i meyyit sünnet-i seniyedir. Asıl hikmet ve sırları ise kendilerini canlı zanneden ayaktaki ölülere olan hitaptır. Zira telkin-i meyyiti yalnız kabirdeki ölüye hitap olarak farz ve hatta bazen bununla istihab eden o canlı ölülerin çoğunun Allah-u Teala'ları, para, peygamberleri şeytan, kitapları düzenbazlık, kıbleleri ferc, kardeşleri kafirler ve zalimlerdir. Kıymeti dinleyenler, telkin-i meyyitten de asıl murat buyuruyor ki elimizdeki eserde, diri oldukları halde ölü gibi gezip dolaşan gafilleri gaflet uykusundan uyandırmaktır. Kabre konulan o meyyite yapılan bu telkin ile de uyanamazlarsa, çok kısa bir süre sonra onlar da aynı hale düşünce elbette ne cevap vereceklerini kendileri düşünmelidirler. Bunun manasını anlayan ve kabrin başında boş kafa ile durmayan zevat-ı zevil-i ihtiram elbette ve elbette müstesnadır. Efendiler, kardeşler, ağabeyler, babalar, analar ve dedeler, hakkı bulmak ve hakta olmak isteyenler, ölüden ve ölümden, mezardan ve mezarlıktan daha yüksek ve daha müessir vaiz yoktur. Ölüden daha büyük bir nasihatçı düşünülemez. Tabii bu duyana ve görenedir, düşünebilenedir. Duymayan, görmeyen, düşünemeyen, düşünmek istemeyen, dilediği gibi yesin, içsin, geçsin, dolaşsın. Kıymetli dinleyenler, ölenin musalla adı verilen o muhteşem kürsüye çıkarak bir namaz vakti için hazır bulunanlara ettiği vaaz-ı nasihatı duyamayan veya lisanı hal ile neler söylediğini anlayamayanlar çok yakın bir zamanda ne kadar kötü bir yolda olduklarını anlayacaklar ama ne yazık ki iş işten geçmiş olacak. O zaman ağlayıp sızlanmanın, yanıp yakınmanın hiçbir hayrı ve yararı olmayacaktır. Öyleyse insafa gelelim. Kendimizi hakka verelim. Yaptıklarımıza pişman olup tevbe edelim, ölenlerden ibret alalım. Hak yolunda menzili maksudumuza varalım. Cenab-ı Fahri Risalet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de kabristana yaptıkları ziyaretten biraz önce bahsediyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çürümüş, toprak olmuş bedenleri ve onlardan arta kalan kemikleri işaret buyurarak ashab-ı kirama saadetle

şöyle buyurdular: "Ey ashabım, şu gördüğünüz kemikler bir zamanlar cisminde canı, damarında kanı olan birer insan bedeniydi. Malları, mülkleri, makam ve rütbeleri, halk içinde itibarları vardı. Dünyanın kendilerine ait olduğunu sanırlar ve cihana sığmazlardı. Görüyorsunuz ki şimdi mesken ve menzilleri bir avuç toprak olmuş. Azrail aleyhisselamın gücü ve ecel kılıcıyla sinelere çak olmuş. Akıllı olan kimselerin çürüyen bu et ve sinirlere, toprağa karışan bu kemiklere bakarak ibret alması gerekir. Düşünme kabiliyeti olan kimsenin gavvasu bahri fena olup deryaya aşka dalması gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu veciz hitabeleriyle hem ashabı hem de biz aciz ve günahkar ümmetini tenvir ve irşat buyurmuşlardır. Şu halde bizler de nefislerimizi ıslah edelim. Mekruh hileden, kahru ucubden geçelim. Bu kötü huy ve sıfatlarla huzuru hakka varmayalım. Bunlara tövbe edelim. Tövbe kökünü istiğfar yaprağı ile karıştırıp kalp havanında tevhid tokmağı ile döversek bütün bu kötülüklere şifa verecek devayı elde etmiş oluruz. Bu çirkin sıfatlardan kurtulur, rahmet ilahiyeye müstahak ve müstegrak olur. Cennet ve cemale ulaşacak yolu buluruz. Manevi bir kalp hastalığı olan günahtan ve günah fesadından halas olmanın, felah bulmanın çaresi ancak budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, günahına tövbe eden o günahı işlememiş gibi olur. Temiz bir suyun necaseti ve her türlü pisliği temizlemesi gibi, tövbe suyu da insanda masiyet, günah ve yüz karası olan kötülükleri tathir eder. Nitekim Allah dostları buyuruyor ki, tövbe öyle bir sabundur ki günahları yıkar ve temizler ve cilalar buyurmuşlardır. Evet, tövbe hasta kalplerin devasıdır. Eğer tövbe müstecab olursa nefsin amel-i saliha ile sehaveti, helale kanaati, mebde ve mead ilmine marifetidir. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki, tövbe yaptığına nedamettir. Yani kişi işlediği masiyete dili ve kalbiyle nedamet eder, pişman olur ve bir daha günah işlememeye azmederse tövbesi tövbe-i sıdıkı olur. Zahirde tövbe edip kalbiyle yaptığına nadim, pişman olmayan kalbiyle yine bir günah işlerse, Bakara suresi 222'de 225'te buyurulduğu üzere, fakat kalbinizin dilinize uyduğu günahlar ve yeminler yüzünden sizi muahize eder. Nas-ı celili üzere Allah-u Teala'nın huzurunda suçlanacağından korkulur. Bu sebeple müminlere layık olan tövbe etmek, bu tövbesinde sabit ve daim olmak, hulusi niyet ve hakka tevekkül ile şükretmek, Rabbini zikrederek secde etmektir. Allah dostları tövbenin kabulünün alamet ve nişanları vardır buyurmuşlardır. Geçmiş günahlarına teessüf etmeden ve işlediği bu günahlardan ötürü tövbe edenin o günahlarını hatırladığı zaman benzinin sararması ve ekseri vakitlerde şeytandan Allah-u Teala'ya sığınması ve istihaze eylemesi gerektir. Zira Hak Teala istihaze eden kimse ile şeytanın arasına 360 hicap koymuştur ki her hicabın aralığı yerlerle gökler arası kadardır. Rivayet olunmuştur ki Ebu Said Hazretleri rüyasında şeytanı görmüş ve ona elindeki asası ile vurmuş. İblis kendisine, "Ya Ebu Said, bilmez misin ki ben asadan korkmam?" deyince sormuş, "Ya neden korkarsın?" İblis kendisine şöyle cevap vermiş: "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim." diyenden korkarım. Bir mümin İslam üzere ve iman ile çene kapasa, şeytan ağlayarak feryat eder: "Bu Ademoğlu, bismillahirrahmanirrahim hürmetine şerrimden halas oldu." der. Evet, buna şaşırmayınız. Çünkü Besmele-i Şerife'deki sırlar
İsmullah'taki esrar ve halat-ı aliye yazılmakla tükenmez ve bu sırları tarif ve tavsif edebilmek asla mümkün ve muhtemel değildir. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik inşallah. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri her zaman samimi olabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde, ki itibar orayadır, iman üzere, Kur'an üzere, şer-i şerif üzere, ehli sünnet üzere huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz inşallah.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla zengin kılarak senden başkasına muhtaç etme. Allah'ım, mal, aile ve çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim. Sapıtan ve saptıranları değil. Beni doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamberlere inandım. Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadelik imandandır. Sadelik imandandır." buyurdu.
1: Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı 107.3 Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, dalalete düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahille karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda, Radyo Nida her an yanınızda.

0: Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'nın güzel kardeşleri, Bursa'mıza ve bizi kimler dinliyorsa herkese selam olsun. İnşallah Nida'dan Gönüllere programında gönül erlerinden hikmetler ve kıssaları almaya çalışacağız bu programda. Haydi hemen başlayalım. Dua etmek ve göklere açılıp ilahi nur tecellileriyle dolan avuçlar. Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami Kuddise Sirruhu yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir gece çok soğuk bir havada Allah Teala Hazretlerine dua ediyordum. O sırada bir elimi cebimden çıkardım. Fakat şiddetli soğuk sebebiyle diğerini cebimden çıkaramadım. Daha sonra da bu hal üzere uyudum kaldım. Rüyamda dua ederken dışarı çıkardığım ve göğe doğru açtığım elimin nur tecellileriyle dolduğunu, diğer elimin ise bomboş kaldığını gördüm. Bunun üzerine şu suali yönelttim. Ya Rabbi, niye böyle oldu? Bu sorum üzerine bana şöyle nida edildi. Biz dua ve niyaz için göklere açtığın eli nur tecellileriyle doldurduk. Cebinde gizlediğin göklere açmadığın eli ise mahrum ve yoksun bıraktık. Geçelim hissemize. Duanın kabul vakti. Mekke'de ilk Müslüman olanlardan biri Amr bin Abese'ydi radiyallahu anh. Kendisi cahiliye döneminde insanları sapıklık içinde görürdü. Her zaman putlara tapmanın anlamsız ve asılsız bir iş olduğunu idrak eden, asli fıtratını değişmemiş, kalbinin ve ruhunun telkinine kulak veren, sağduyulu ve basiretli bir kişiydi. Hazreti Amr, Mekke'de vahiy aldığını söyleyen ve daha önce duyulmamış bazı ilahi haberler veren bir zatın ortaya çıktığını duymuştu. Bu haber üzerine Mekke'ye gitti. O dönemler, İslam davetinin gizliden gizliye yapıldığı Bi'set'in ilk yıllarıydı. Mekke'ye gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nerede olduğunu soran Amr'a, onu ancak Kâbe'de gece ibadet ederken görebileceği söylendi. Gece olur olmaz Hazreti Amr, Kâbe ile örtüsü arasında gizlenip sevgili Peygamberimizi beklemeye başladı. Gecenin bir vakti kulağına gelen ses, Kâbe'yi tavaf eden Hazreti Resulullah'ın sesiydi. Bunun ardından Hazreti Amr, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip ona kim olduğunu, Allahu Teala'dan ne tür ilahi haberler getirdiğini, peygamberliğine kimlerin inandığı hakkında sorular yöneltti. Efendimiz aleyhisselam da ona, Allah'ın nebisi olduğunu, getirdiği ilahi vahyin akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak olduğunu, şimdiye kadar kendisine iki kişinin inandığını haber verdi. Amr bin Abese bu görüşmenin ardından Allah Resulüne tabi olduğunu bildirmiş ve Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulundu. Sen bugün bunu yapamazsın. Benim halim ve ortalığın hali malum. Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Hazreti Amr, Efendimizin sözünü dinleyerek ailesinin yanına döndü. Yıllar sonra kutlu Nebi'nin hicret ettiğini duyunca Medine'ye gitti. Orada Efendimizle görüştüğünde ona, ''Beni tanıdınız mı ey Allah'ın Resulü?'' diye sordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce onunla Mekke'de görüştüklerini söyledi. Ardından Amr bin Abese, Efendimiz'e namaz, abdest
ve gusül hakkında sorular sormaya başladı. Bir de üzerinde önemli durulması gereken bir vakit olup olmadığı ile ilgili şu soruyu yöneltti. Ey Allah'ın Resulü! Vakitler içinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Yine bir başka seferde Peygamber Efendimiz'e ''Ya Resulallah, hangi dua daha çok kabule şayandır?'' diye sorulmuş, Efendimiz şu cevabı vermiştir. Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar. Sevgili Peygamberimizin Hazreti Amr'a verdiği bu cevap Allahu Teala'nın kullarına karşı rahmet ve ikramının ifadesidir. Haber verildiği gibi Allah Teala kullarının kendisine sığınıp niyaz edebilecekleri kabul vakitleri bahşetmiştir. Bu kapsamda yıl içinde Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif gibi aylar, ay içinde Regaib, Berat, Mevlid ve Kadir geceleri gibi günler, gün içinde ise Cuma vakti ve teheccüd vakti gibi değerli anlar, duanın kabul anı olarak seçilmiştir. Kulluğun özü olarak nitelendirilen dua hakkında Yüce Rabbimiz, ''Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim.'' buyurarak, müminin kendisine niyaz etmesine her an mukabele edeceğini hatırlatır. Zira dua en temelde insanın varoluş amacıdır. Allah'ın rahmetinin tecellisi olarak kullarına ikram ettiği öyle değerli anlar ve mukaddes mekanlar vardır ki, bunlar müminin dualarının kabulü ve günahlarından arınması için birer fırsattır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Abese'ye bu değerli kabul vakitlerinden birini haber vermiştir. Allah Teala'nın tayin ettiği kabul vakitlerini ve mukaddes mekanları Allah'a niyaz etmek için bir fırsat olarak görmek her zaman var ola gelmiştir. Ebediyet yolculuğu. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir seferinde Basra kabristanına girdim. Orada Mecnun Sadun'u görünce kuddisesi ruhu halini hatrını sordum. Bunun üzerine bana şöyle cevap verdi. Hiçbir hazırlığı ve yol azığı olmadan uzun bir yolculuğa çıkmak isteyerek akşamlayıp sabahlayan ve bütün kulları arasında adaletiyle hükmeden bir Rabbin huzuruna çıkartılacak olan kişinin hali nasıl olabilir? Bu sözlerin ardından Sadun şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Daha sonra aramızda şu konuşma geçti. Peki niçin ağlıyorsun? Vallahi ne dünya hırsından ne de ölüm ve çeşitli belaların korkusundan sebep ağlamıyorum. Bilakis ömrümde güzel amel işleyemediğim günden dolayı ağlıyorum. Çalışalım, yoksa bu durum mahcubiyet getirir. Can metaını diğer dünyaya çektiğimiz gün, yol azığımın az, yolumun uzak ve engellerin çetin oluşu beni ağlatıyor. Ayrıca bütün bunlardan sonra cennete mi yoksa cehenneme mi gireceğimi de bilmiyorum. O kabristanda ondan hikmetli sözler işittim. Devamında yine şöyle konuştuk. İnsanlar seni deli zannediyorlar. Bende delilik yok. Fakat Mevlam'a olan sevgim kalbime ve içime işledi.
Etim, kanım ve kemiklerim arasında ilmek ilmek dolaşıyor. Şair ne güzel söylemiş. Kapısında birçok tehlike olan Leyla'nın evinin yoluna ayak basmanın ilk şartı mecnun olmaktır. Kervan yol aldı ve sen hala uykudasın. Önünde çöl. Nereye gidersin? Yolu kimden sorar, ne yaparsın? Halin nice olur. Allah Teala öteler ötesindeki varlığıyla kulu arasında öyle kuvvetli ve aşkın bir bağ kurmuştur ki bu yakınlık hiç koparılmayacak kadar sağlam ve sanki görülemeyip inkar edilecek kadar kalbin derinlerindedir. Kimileri bu bağı kendi benliğinden bile daha yakın hisseder ve ilahi cezbeyle nihayeti olmayan yakınlık derecelerine yükselir, kimileri ise bu ilahi cezbeden mahrum kalıp yoksunluk perdeleriyle ötelere sürülür ve uzaklık derekelerine kovulur. Unutmamak gerekir ki Allah Teala her kuluna yakınlık istidadı bahşetmiş ve kendi zatının bize yakın olduğunu şu ifadelerle haber vermiştir. Kaf Suresi 16. ayeti kerime. Andolsun ki elbette insanı gerçekten biz yarattık ve nefsinin ona gizlice neler fısıldadığını ve ne tür vesveseler verdiğini çok iyi bilmekteyiz. Çünkü biz ilmimizle ona şah damarından daha yakınız. Bir yaratıcının yarattığı varlığa bu kadar yakın olması belki bizim açımızdan sürekli bir şuur ile hissedilmese bile anlaşılabilir bir bağdır. Elbette bunu daimi bir şuur ve idrak ile hissetmek, kulun azmine ve yakınlık kurmak için ortaya koyduğu çabaya bağlıdır. Lakin Allah'ın kulu ile kalbi arasına girmesi ve bize kendi benliğimizden daha yakın olması çok daha hayrete şayandır. İşte bu öyle bir yakınlık bağıdır ki kişiye kendi nefsinden ve idrak melekesinden bile daha yakındır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Enfal suresinde şöyle buyurur. Ey iman etmiş olan kimseler! Allah'a ve sizi madden ve manen diriltecek olan şeylere sizi çağırdığında o Resul'e güzelce boyun eğip bu çağrıyı teslimiyetle karşılayarak tam manasıyla icabet edin. Bilin ki şüphesiz Allah kişiyle kalbi arasına girmektedir. Şu da bir gerçektir ki muhakkak siz ancak onun huzuruna haşrolunacaksınız. O halde fırsatı kaçırmadan onun Resulünün taatına koşmakta çabuk davranın. İnsan şu soruyu sormalıdır. Allah Azze ve Celle bana ve kalbime bu kadar yakınken ben onun yüce ve aşkın zatına ne kadar yakınım? İşte cevabını aramamız gereken meçhul soru, Allah ile yakınlık tesis etmenin yolu da budur. Burada asıl odaklanmak gereken yer, Mecnun Sadun Hazretlerinin şu sözlerinde tecelli etmiştir. Bende delilik yok. Fakat Mevlam'a olan sevgim kalbime ve içime işledi. Etim, kanım ve kemiklerimin arasında ilmek ilmek dolaşıyor. İşte kişinin kalbiyle kendisi arasındaki o ilahi bağ bize bu sözcüklerle yansır. Kimileri bunu hissederek aşkın bir cezbeye kapılır, kimileri kendi kalbinden bile habersiz olarak yaşayıp, yaşayan ölüler kervanının prangalı bir mahkumu olur. İnsanın yol azığı az, çetin engellerle dolu olan vuslat yolu uzaktır. Ayrıca bu yolun sonunda
cennette mi yoksa cehenneme mi gideceği de belli değildir. O halde kul, Allah'tan bu yakınlık bağını tesis etmeyi ve ilahi cezbeyle yücelmeyi niyaz etmeli. Allah'ım, bizi doğru yola eriştir. Bize tövbe eden bir kalp, niyaz eden bir dil bahşet. Bizi yüce zatına yakınlaştır. Kalbimizle benliğimiz arasındaki yüce varlığını bize hissettir. Bizi ve kalbimizi kirlerden arındır ve sana yaraşacak bir hale getir. Bizi ilahi cezbe ve tecellilerinle sana yaklaştır. Şüphesiz biz, kendi yüce zatına sena ettiğin gibi seni yüceltir ve seni tesbih ederiz. Daimi murakabe halindeki zatlar ve Allah'a adanmışlık. Abdullah bin Ahnef yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Rüzbari Kuddise Sirruhunu ziyaret etmek için Mısır'dan Remle'ye doğru yola çıktım. Yolda İsa bin Yunus el-Mısri beni gördü ve aramızda şu konuşma geçti. Sana yol göstereyim mi? Evet, elbette. Sur şehrine git. Orada murakabe halinde bir şeyh efendiyle bir genci göreceksin. O halde onlara bir defa bakman, yani onlardan nasihat alman ömrün boyunca sana yeter. Sonra aç ve susuz bir vaziyette onların yanlarına vardım. Güneşin sıcağından beni koruyacak bir şey de yoktu. Onları kıbleye yönelmiş bir vaziyette murakabe halinde buldum. Selam verip onlara bir şeyler söyledim fakat benimle konuşmadılar. Allah aşkına benimle konuşun dedim. Bunun üzerine Şeyh Efendi başını kaldırdı ve şu sözleri söyledi. Ey Ahnef'in oğlu! Ne kadar az meşguliyetin var ki bunca vakit yolculuk yaparak buralara kadar geldin ve kendini bize adadın. Daha sonra başını eğdi ve aynı hal üzere sükût etti. Ben de öğle ve ikindi namazlarını kılıncaya kadar yanlarında kaldım. Bu arada açlığım ve susuzluğum gitti. Bu sırada genç müride, bana vaaz et de faydalanayım dedim. Lakin genç, biz musibetlere uğramışız, vaaz verecek lisanımız yok dedi. 3 gün, 3 gece yanlarında kaldım. Bu süre zarfında hiçbir şey yiyip içmedik. Nihayet 3. günün akşamında kalbimden şöyle düşündüm. Bu iki zatın kalan hayatımda mutlaka bana fayda verecek bir tavsiyeleri olmalı. Tam böyle düşündüğüm sırada o genç başını bana doğru kaldırıp şöyle dedi. Bakışı ve nazarıyla sana Allah'ın yüce zatını hatırlatacak, sözüyle değil de yaptığı güzel işlerle sana nasihat edecek erdemli zatlarla beraber ol. Bu sözü söyledikten sonra dönüp gitti. Onları bir daha görmedim. Lisan-ı halim adeta şöyle ah vah ediyordu. Sabah olmadan önce bineklerini hazırlayarak göçüp gittiler. Geride kalan kalıntılar üstünde gözyaşları içinde bıraktılar beni. Geçelim kıssamıza. Sözlüğe baktığımızda korumak, muhafaza etmek anlamına gelen murakabe, tasavvufi bir terim olarak kalbi kötü şeylerden arındırıp muhafaza etmek ya da kulun her halinde Allah'ın kendisini gözettiğinin idrakinde olması diye bilinir. Buna göre murakabenin biri kulun Allah'a yönelmesini, diğeri ise kendi kalbine yönelmesini ifade eden iki yönü vardır. Murakabe, bir müridin kendi öz benliğine yönelmesi
bütün dikkatini nefsi ve kalbi üzerinde yoğunlaştırması, gönlünden ve zihninden geçen her şeyi arındırıp tezkiye etmesi, daha sonra da kendini Hakk'a vererek, derin tefekkürlere dalarak öteler ötesine yönelmesi, onun zatından başka her şeyden azade kalmasıyla gerçekleşir. İşte Allahu Teala'ya adanmak ve onun gayrısından soyutlanmak budur. Hazreti Musa da aleyhisselam bu konuda güzel bir örnektir. O çocukluğundan itibaren Allah'ın terbiyesi altında olduğu için asla haddini ve maksadını aşmamış, bilakis gençliğinde Allah'a şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, ben gerçekten hayır ve rızıktan yiyecek olarak az veya çok bana indirdiğin ve indireceğin şeye muhtaç biriyim. Ancak yaşı kemale erip de tebliğ görevini üstlenince şöyle dedi. Musa tayin ettiğimiz vakitte bizimle münacat için Tur Dağı'na gelince ve Rabbi onunla harf ve ses vasıtası olmaksızın yaratılmışların konuşmasına benzemekten münezzeh olan bir kelam ile konuşunca o, ''Ey Rabbim, göster bana yüce zatını da bakayım sana.'' dedi. Kasas Suresi 14 ve Araf Suresi 143. Ayet-i Kerimeler. Onun gençliğindeki en büyük niyazı, karnını doyurabilmek için Rabbine el açmak olmuştu. Oysa, kemal çağındaki nihai arzusu aradan yoksunluk ve mahrumiyet perdelerinin kalkması ve sevgiliyi müşahede edebilmenin doyumsuz hazzına erişebilmekti. Yine anlatıldığına göre İbrahim bin Ethem Hazretleri dünyalık olarak her şey yerli yerindeydi. Fakat o dünyadan yüz çevirip hak yola yöneldi. Manevi halini düzeltmek ve her şeyden arınmak için kat ettiği mesafe Belh ile Merv arasıydı. Öyle bir mertebeye vasıl oldu ki, köprüden derin bir suya düşmek üzere olan bir adama uzaktan eliyle işaret etti ve adam havada olduğu yerde adeta asılı kalıp kurtuldu. İşte Allahu Teala'nın zatı dışındaki her şeyden soyutlanan ve daimi murakabe halinin sırrına erişen bir zat, onun iradesiyle kurbet makamlarında ilerlediği gibi, yeri gelince kerametiyle olmazları oldurur ve onun iradesinin çeşitli tecellilerini gözler önüne sermek için bir aracı olur. Allahu Teala şu imtihan dünyasında bu gerçekleri görüp anlamayı, kendisinden başka

hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.

Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.

Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle der: biz Resulullah'ın bir mecliste 100 defa "Allah'ım beni bağışla ve tövbemi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin" dediğini sayardık. Ebu Davud, Vitir 26'ya 1516, Tirmizi, Deavat 38'e 3434.

0: 40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadis-i şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan, ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen, başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre, ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet, Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da, ey anne katili, denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i kerimenin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.
2: Rahmetini umarak, günahkar bir dille, Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında.

Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun.
seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demişti. Bugün yaşayan gençler var. Necaroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. "Peki," dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. "Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı," diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. "Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili, ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili, bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna, duydu, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.

Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacıdır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayacaktır.

Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.